0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki, ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. O halde eğer müminler iseniz Allah'a karşı gelmek

0: etmekten sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçekten müminlerdir. Onlara Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır. Nasıl ki Rabbin seni hak uğruna savaşmak üzere evinden çıkarmıştı. Müminlerden bir grupsa bu konuda kesinlikle isteksizlerdi. Gerçek apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki göz göre göre ölüme sürülüyorlarmış gibi seninle o konuda tartışıyorlardı. Hani Allah size iki taifeden birini o sizindir diye vaat ediyordu. Siz de güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı meydana çıkarmak ve kafirlerin ardını kesmek istiyordu. Bu, suçlular hoşlanmasa da Allah'ın hakkı ortaya çıkarması ve batılı ortadan kaldırması içindi. Hani Rabbinizden yardım istiyor, yalvarıyordunuz. O da ben size ard arda 1000 melekle yardım ediyorum diye cevap vermişti. Allah bunu sadece bir müjde olsun ve onunla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlahi rahmetin esintileri gelir ondan. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim duada en güzel kılavuzdur bizlere. Ali İmran Suresi 8 ve 9. ayetler. İnananların duası.
2: Onlar şöyle yakarırlar:
3: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğritme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Veli Solak. Ahzab Suresi 38 ila 48. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün, müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an Allah kelamıdır.
2: Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Rad Suresi 32-37. Ayetler.

0: الأخلاق. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, senden önce de nice peygamberler alaya alındı da ben inkar edenlere bir süre mühlet verdim. Sonra da onları yakalayıverdim. Benim cezalandırmam nasılmış? Herkesin kazandığını görüp gözeten Allah inkar edilir mi? Halbuki onlar Allah'a ortak koştular. De ki, onların isimlerini açık.

0: Yoksa siz bununla ona yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber vermiş olacaksınız? Yoksa boş söz mü etmiş olacaksınız? Hayır, inkar edenlere hileleri güzel gösterildi ve onlar doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek yoktur. Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha ağırdır. Ve onları Allah'ın azabından koruyacak kimse de yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaad olunan cennetin durumu şudur. Onun içinden ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgeleri devamlıdır. İşte bu Allah'a karşı gelmekten sakınanların sonudur. İnkar edenlerin sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilen Kur'an ile sevinirler. Fakat senin aleyhinde olan gruplardan onun bir kısmını inkar edenler de vardır. De ki, ben ancak Allah'a kulluk etmek ve ona ortak koşmamakla emrolundum. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüşüm de yalnız onadır. Böylece biz onu, Kur'an'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana gelen bu ilimden sonra eğer sen onların heva ve heveslerine uyarsan, Allah tarafından senin için ne bir dost vardır ne de bir koruyucu. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Meariç Suresi 1-35. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birisi huzuruna yükselmenin birçok yolu bulunan Allah katından inkarcılar için gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabın gelmesini istedi. Melekler ve ruh ona miktarı 50 bin yıl olan bir günde yükselir.

0: çıkar. Şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar o azabı ihtimalden uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görmekteyiz. O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yüne döner. Dost dostunun halini sormaz olur. Halbuki birbirlerine gösterilirler. Günahkar kişi o günün azabı karşısında ister ki oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa herkesi fidye olarak versin de kendisini kurtarsın. Fakat ne mümkün? Bilinmeli ki o cehennem alev alev yanan, derileri kavurup soyan bir ateştir. Hak'tan yüz çevirip uzaklaşmak isteyeni ve mal toplayıp üstüne oturanı kendine çağırır. Gerçekten insan pek tahammülsüz bir tabiatta yaratılmıştır. Başına bir fenalık geldi mi sızlanır durur. Ama ona bir nimet nasip olursa kendisinden başkasını yararlandırmaz. Ancak namaz kılanlar başka. Namazlarını devamlı kılanlar, isteyene ve yoksun kalmışa mallarından belli bir hak tanıyanlar, hesap gününün doğruluğuna inananlar, Rablerinin azabından çekinenler ki Rablerinin azabı karşısında asla güven içinde olunamaz, iffetlerini koruyanlar ki eşleri ve cariyeleri bunun dışında olup bundan dolayı kınanmazlar ama kim bunun ötesine geçmeye kalkışırsa böyleleri sınırı aşanların ta kendileridir. Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar, namazlarının gereklerini titizlikle yerine getirenler, işte bunlar cennetlerde ağırlanırlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. En'am suresi 130 ila 135. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün Allah şöyle diyecektir: ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi anlatan ve bugününüzün gelip çatacağı hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar şöyle diyecekler: biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz. Dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu, peygamberlerin gönderilmesi, Allah'ın halkları habersizken ülkeleri haksız yere helak etmeyeceği içindir. Herkesin amellerine göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. Rabbin her bakımdan sınırsız zengindir, rahmet sahibidir. Sizi başka bir kavmin soyundan getirdiği gibi, dilerse sizi giderir, yok eder ve sizden sonra da yerinize dilediğini getirir. Şüphesiz size vaat edilen şeyler mutlaka gelecektir. Siz bunun önüne geçemezsiniz. De ki, ey kavmim, elinizden geleni yapın, ben de görevimi yapacağım. Ama dünya yurdunun sonucunun kimin olacağını yakında öğreneceksiniz. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Ankebut Suresi 38 ila 44. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ad ve Semud kavimlerini de helak ettik. Bu onların harap olmuş yurtlarından size besbelli olmuştur. Şeytan onlara işlerini süslemiş ve onları doğru yoldan alıkoymuştur. Halbuki onlar gözü açık kimselerdi. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun Musa kendilerine apaçık mucizeler getirmişti de yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Oysa bizi geçip azabımızdan kurtulamazlardı. Bunların her birini kendi günahları yüzünden yakaladık. Onlardan taş yağmuruna tuttuklarımız var. Onlardan o korkunç sesin yakaladığı kimseler var. Onlardan yerin dibine geçirdiklerimiz var. Onlardan suda boğduklarımız var. Allah onlara zulmediyor değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an okunması en güzel kitaptır.
2: Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de peygamber ve hanımlarına ilişkin şu ayeti kerimeler yer alır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ahzab suresi 6. ayet.
5: Peygamber müminlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de müminlerin analarıdır. Aralarında akrabalık bağı olanlar Allah'ın kitabına göre miras konusunda birbirleri için diğer müminlerden ve muhacirlerden daha önceliklidirler. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bu hüküm kitapta yazılıdır.
1: Ahzab suresi 50 ve 51. ayetler.
6: Ey peygamber! Biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden, elinin altında bulunan kadınları, seninle beraber hicret eden, amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Ayrıca diğer müminlere değil de sana has olmak üzere mehirsiz olarak kendini peygambere bağışlayan, peygamberin de kendisini nikahlamak istediği herhangi bir mümin kadını da sana helal kıldık. Müminlere eşleri ve sahip oldukları cariyeleri hakkında farz kıldığımız şeyleri elbette bilmekteyiz. Bütün bunlar sana herhangi bir zorluk olmaması içindir.

0: Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey Muhammed, bunlardan, hanımlarından dilediğini geri bırakırsın, dilediğini yanına alırsın. Uzak durduklarından dilediklerini yanına almanda da sana bir günah yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri ve hepsinin de kendilerine verdiğine razı olmaları için daha uygundur. Allah kalplerin istekini bilir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Yunus Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir. İçlerinden bir adama insanları uyar ve iman edenlere Rableri katında kendileri için bir doğruluk makamı bulunduğunu müjdele diye vahyetmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kafirler, bu elbette apaçık bir sihirbazdır dediler. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde, 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulup işleri yerli yerince düzene koyan Allah'tır. Onun izni olmaksızın hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte o Rabbiniz Allah'tır. O halde ona kulluk edin. Hala düşünmüyor musunuz? Hepinizin dönüşü ancak onadır. Allah bunu bir gerçek olarak vaat etmiştir. Şüphesiz o başlangıçta yaratmayı yapar, sonra iman edip salih ameller işleyenleri adaletle mükafatlandırmak için yaratmayı tekrar eder. Kafirlere gelince, inkar etmekte olduklarından dolayı onlar için kaynar sudan bir içki ve elem dolu bir azap vardır. O, güneşi bir ışık kaynağı, ayı da geceleyin bir aydınlık kaynağı kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları boş yere değil, ancak gerçekle, hikmeti gereğince yaratmıştır. O ayetlerini bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır. Şüphesiz gece ve gündüzün ard arda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Şüphesiz bize kavuşacağını ummayan ve dünya hayatına razı olup onunla yetinerek tatmin olan kimselerle ayetlerimizden gafil olanlar var ya, işte onların kazanmakta oldukları günahlar yüzünden varacakları yer ateştir. Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Bunların oradaki duaları, seni eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım. Aralarındaki esenlik dilekleri selam, dualarının sonuysa hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur sözleridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit, Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık, rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

0: Allah'ım,
1: Allah'ım,
0: birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle. Devletimizi ve milletimizi payidar eyle. Dahili ve harici düşmanlardan muhafaza eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi,
1: ilahi ya Rabbi.
0: Canlarını vatan ve mukaddesat uğrunda feda eden, Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den milli mücadeleye, 15 Temmuz'dan günümüze kadar ezanımız susmasın, al bayrağımız gök kubbemizden inmesin, vatanımız bölünmesin diye mücadele eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet nasip eyle, cümlesinin mekanları

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer insana tarafımızdan bir rahmet, nimet tattırır da sonra bunu ondan çekip alırsak şüphesiz o ümitsiz ve nankör oluverir. Ama kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırırsak mutlaka kötülükler benden gitti diyecektir. Çünkü o şımarık ve böbürlenen biridir. Ancak sabredip salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ey Muhammed! Belki de sen müşriklerin ona bir hazine indirilseydi veya beraberinde bir melek gelseydi ya demelerinden dolayı sana vahyolunanlardan bir kısmını göz ardı edeceksin ve o yüzden göğsün daralacak. Fakat sen ancak bir uyarıcısın. Allah'sa her şeye vekildir. Yoksa onu, Kur'an'ı uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz, hadi Allah'tan başka gücünüzün yettiklerini de yardıma çağırıp, siz de onun gibi uydurma 10 sure getirin. Eğer size bu konuda cevap veremedilerse, bilin ki o, Kur'an ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve ondan başka hiçbir ilah yoktur. Artık Müslüman oluyor musunuz? Kim yalnız dünya hayatını ve onun ziynetini isterse, biz onlara yaptıklarının karşılığını orada tas tamam öderiz. Orada onlar bir eksikliğe uğratılmazlar. İşte onlar kendileri için ahirette ateşten başka bir şey olmayan kimselerdir. Dünyada yaptıkları şeyler orada boşa gitmiştir. Zaten bütün yapmakta oldukları da boş şeylerdir. Rabbi katından açık bir delile dayanan kimse, yalnız dünyalık isteyen kimse gibi midir? Kaldı ki bu delili Rabbinden bir şahit, Kur'an ve bir de ondan, Kur'an'dan önce bir önder ve bir rahmet olarak indirilmiş olan Musa'nın kitabı, Tevrat desteklemektedir. İşte bunlar ona, Kur'an'a inanırlar. Gruplardan her kim onu inkar ederse ateş onun varacağı yerdir. Ondan hiç şüphen olmasın. Şüphesiz o Rabbin tarafından bildirilmiş gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Kim Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? İşte bunlar Rablerine arz edilecekler ve şahitler de Rablerine karşı yalan söyleyenler işte bunlardır diyeceklerdir. Biliniz ki Allah'ın laneti zalimler üzerinedir. Onlar halkı Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri ve çelişkili göstermek isteyen kimselerdir. Hem de onlar ahireti inkar edenlerin ta kendileridir. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakabilecek değillerdir. Onların Allah'tan başka sığınabilecekleri bir yardımcıları da yoktur. Azap onlar için kat kat artırılacaktır. Çünkü onlar gerçekleri işitmeye tahammül edemiyorlar hem de görmüyorlardı. İşte bunlar kendilerini ziyana uğratan kimselerdir. Uydurmakta oldukları şeyler de kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmiştir.

0: Şüphesiz bunlar ahirette en çok ziyana uğrayanlardır. İman edip salih ameller işleyen ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bu iki zümrenin durumu kör ve sağırla gören ve işiten kimseler gibidir. Bunların durumları hiç birbirlerine denk olur mu? Hala düşünmez misiniz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Nebe Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride bilecekler. Yine hayır, ileride bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Sizleri erkekli dişili eşler halinde yarattık. Uykunuzu bir dinlenme sebebi kıldık. Geceyi sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık. Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık. Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık. Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir. Bu sura üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz. Gök açılır ve kapı kapı olur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar. Ancak uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler. Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı. Ayetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı. Bizse her şeyi bir kitapta, levh-i mahfuzda tamamıyla sayıp tespit ettik. Kafirlere şöyle denilir: şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat.

0: mükafat yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Nisa suresi 1-6. ayetler.

0: وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde

0: bir gözetleyicidir. Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla, helali haramla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır. Eğer velisi olduğunuz yetim kızlarla evlenip onlar hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız, onları değil, size helal olan başka kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikahlayın. Eğer o kadınlar arasında da adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız, o takdirde bir tane alın veya sahip olduğunuz cariyelerle yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur. Kadınlara mehirlerini bir görev olarak gönül hoşluğuyla verin. Eğer kendi istekleriyle o mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa, onu da afiyetle yiyin. Allah'ın sizin için geçim kaynağı yaptığı mallarınızı aklı ermezlere vermeyin. O mallarla onları besleyin, giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Yetimleri dineyin. Evlenme çağına buluğa erdiklerinde eğer reşit olduklarını görürseniz mallarını kendilerine verin. Ve mallarını geri alacaklar diye israf ederek veya aceleye getirerek mallarını yemeyin. Velilerden kim zenginse yetim malından yemeye tenezzül etmesin. Kim de fakirse aklın ve dinin gereklerine uygun bir biçimde hizmetinin karşılığı kadar yesin. Mallarını kendilerine geri verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Türkiye'nin her ilinde frekanslarıyla, dünyanın dört bir yanında web sitesi ve uygulamasıyla sizlerle.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, iman kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bizlere şunları beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Saf Suresi 1-9. Ayetler.
3: Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine, "Ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz?" demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa, "Ey İsrail oğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim," demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince, "Bu apaçık bir sihirdir," dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir.

0: azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Duyanların Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Hicr Suresi 85-99, Nahl Suresi 1-2, Alak Suresi 1-14. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörüyle muamele et. Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratanın ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Andolsun biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve büyük Kur'an'ı verdik. Kafirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün kalmasın. Onlara karşı mahzun olma ve müminlere şefkat kanadını indir. De ki, gerçekten ben apaçık bir uyarıcıyım. Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da kitap indirmiştik. Ki onlar bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ederek Kur'an'ı da parça parça edenlerdir. Rabbine andolsun onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız. Ey Muhammed! Şimdi sen sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme. Şüphesiz biz Allah'la beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İleride bilecekler. Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini hamd ile tesbih et, yücelt ve secde edenlerden ol. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın emri gelecektir. Artık onun acele gelmesini istemeyin. Allah onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir.

0: Allah, benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana karşı gelmekten sakının diye insanları uyarmaları için emrini içeren vahiy ile melekleri kullarından dilediğine indirir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı alaktan yarattı. Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir. Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Sen namaz kıldığında kulu bundan engelleyeni gördün mü? Ne dersin? Ya o engellenen kul hidayet üzereyse ya da takvayı, Allah'a karşı gelmekten sakınmayı emrediyorsa? Ne dersin? Engelleyen peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse? O Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Azim olan Allah doğru
1: Rabbe
0: söyle.
1: Yakındır insan. Ona ellerini açtıkça amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Razı olduğun kullarından eyle bizleri ya Rabbi. Mağfiret ettiğin kullarından eyle ya Rabbi. Gönülle İslam'a hizmet edebilmeyi, gönülle Müslüman olmayı, hakiki Müslüman olabilmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Saygıyla, edeple dinimizi yaşamayı hepimize nasip eyle ya Rabbi. Bizleri Kur'an talebesi eyle ya Rabbi. Elimizden, dilimizden, kalbimizden kötülüklere müsaade etme ya Rabbi. Şer insanların da elinden, gözünden, kalbinden şerre vesile olmayı müsaade etme ya Rabbi. Komşu haklarından bizi sorumlu tutma ya Rabbi. Dostlarımıza iyi davrananlardan eyle ya Rabbi. Hayvanlara merhamet edenlerden eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, hastalar vardır şifa bekleyen. Hastalar vardır elini açıp da Allah, Allah, Allah. Ya Şafi, Ya Şafi, Ya Şafi diyenler var. Kurbanın olaymış. Şafi isminle tecelli eyle bütün hastalara ya Rabbi. Öyle bir şifa ver ki bir daha o hastalık geri dönmesin ya Rabbi. Kurbanın olayım, bizlere merhamet eyle ya Rabbi. Eksiğimiz vardır, gediğimiz vardır, kusurumuz vardır, hatamız vardır, ayağımız kaymıştır, yanlış yapmışızdır, kalp kırmışızdır, belki farkında olmadan yetim okşamamışızdır, yetim malıymışızdır. Bizlere merhamet eyle ya Rabbi, bizlere merhamet eyle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo
0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Halit Altun Kaynak. Âlâ Suresi.

Sim.

olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış kel çöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz o açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse, kafirse, öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür, kurtulur, ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan

0: ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Şura Suresi 1-15. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Amin. Ayn, Sin, Kaf. Aziz ve derin hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahiy gönderiyor. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. O çok yücedir, çok uludur. Gökler haşyetten, korkudan neredeyse üstlerinden çatlayacak. Melekler de Rablerinin yüceliğini hamd ile dile getiriyorlar ve yerdekilerin bağışlanmasını diliyorlar. İyi biliniz ki bağışlaması ve merhameti sınırsız olan ancak Allah'tır. Kendisinden başkasını dost ve koruyucu bilenleri Allah sürekli gözetlemektedir. Senin onlarla ilgili bir sorumluluğun yok. İşte sana Ümmül Kur'a, Mekke ve çevresindekileri uyarman ve hakkında asla şüphe bulunmayan toplanma gününün dehşetini haber vermen için böyle Arapça bir Kur'an indirdik. Onların bir kısmı cennette, bir kısmı da cehennemde olacaktır. Allah dileseydi, onları elbette aynı inançta tek bir ümmet yapardı. Fakat o kimi dilerse onu rahmetine kavuşturur. Zalimlerin ise ne bir velisi, arka çıkanı, ne de bir yardımcısı olacaktır.

0: Onlar Allah'tan başka veliler edindiler, öyle mi? Halbuki asıl dost ve koruyucu Allah'tır. Ölüleri de O diriltecektir ve O'nun gücü her şeye yeter. Ayrılığa düştüğünüz bütün konularda doğru hüküm Allah'a aittir. İşte O Allah benim Rabbimdir. Yalnız O'na güvenip dayanmışımdır ve daima O'na yönelirim. Gökleri ve yeri yaratan O'dur. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da çiftler yarattı. Bu şekilde çoğalmanızı sağlamaktadır. Ona benzer hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir, her şeyi görür. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Çünkü O her şeyi bilmektedir. O Nuh'a buyurduklarını, sana vahyettiklerimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya buyurduklarımızı size din kıldı ki O dini ayakta tutasınız, o konuda ayrılığa düşmeyesiniz. Kendilerini davet ettiğin bu din müşriklere ağır geldi. Allah, dini tebliğ için dilediğini seçer ve kendisine yöneleni doğruya iletir. Onlar, peygamberlerin muhatapları, özellikle kendilerine dine dair bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden bölünüp parçalandılar. Rabbin tarafından belirli bir süre tanıma sözü verilmemiş olsaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Onlardan sonra kitaba varis kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içine düşmüşlerdir. İşte bunun için sen çağrına devam et ve emrolunduğun gibi doğru çizgini sürdür. Onların arzularına uyma ve şöyle de, ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim ve bana aranızda adil davranmam emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size. Sizinle bizim aramızda mesele yok. Allah hepimizi bir araya getirecektir. Dönüş ancak O'nadır. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Enbiya Suresi 42 ila 50. ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, de ki, size azap edecek olsa, gece ve gündüz Rahman'ın azabından sizi kim koruyacak? Öyleyken onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirmekteler. Yoksa bizim dışımızda onları koruyacak ilahları mı var? O ilah edindikleri nesneler kendilerine bile yardım edemezler. Zaten onlar bizden de yardım görmezler. Evet, biz onları da atalarını da faydalandırdık. Öyle ki uzun süre yaşadılar. Ama artık görmüyorlar mı ki biz yeryüzünü çevresinden eksiltiyoruz? O halde onlar mı galip gelecekler? De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Ama sağırlar uyarıldıkları vakit çağrıyı işitmezler. Andolsun onlara Rabbinin azabından hafif bir esinti dokunsa, muhakkak eyvah bize, gerçekten biz zalim kimselerdik diyeceklerdir. Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. Yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Andolsun biz Musa ile Harun'a Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için o Furkan'ı, Tevrat'ı bir ışık ve

0: olarak verdik. Onlar görmedikleri halde Rablerinden içten içe korkarlar. Onlar kıyamet gününden de korkarlar. İşte bu Kur'an da bizim indirdiğimiz mübarek bir öğüttür. Şimdi siz bunu mu inkar ediyorsunuz? Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meali, Türkiye'nin en iyi, en seçkin sesleriyle sadece Vav Radyo'da.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyorum.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.
0: Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.
5: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.
6: Size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?
7: Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.
8: Çünkü O haddi aşanları sevmez.
9: Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
10: Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin.
11: Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
12: O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir.
11: Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit
13: onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz.
14: Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız.
15: İşte ölüleri de öyle çıkaracağız.
16: Ola ki ibretle düşünürsünüz.
17: Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketle çıkar.
18: Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz.
19: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur.
20: Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati.
21: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de düşman milletlere karşı tutumun nasıl olması gerektiği şöyle beyan buyurulmuştur.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
21: Enfal Suresi 60.
4: Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez.
21: Nisa Suresi 71.
4: Ey iman edenler! Düşmana karşı tedbirinizi alıp küçük birlikler halinde yahut topluca savaşa gidin.
21: Tevbe Suresi 13.
0: Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışan ve üstelik size tecavüzü ilk defa kendileri başlatan bir kavimle savaşmaz mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa Allah, eğer siz gerçek müminler iseniz, kendisinden korkmanıza daha layıktır.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
22: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
2: El Ali Celle Celalu Celle Celalu. Çok yüce, pek yüksek olan. Sen El Ali'sin. Her hususta her şeyden yüce olansın. Ululuk ve yücelikte eşsiz, benzersiz, mutlak ve sonsuz olansın. Her şey senin tasarrufun altında, senin idarendedir. Senin Ali isminin en büyük tecellisi, peygamberlere gönderilen vahyin yüceliğidir. Hükümranlıkta sana eşit veya senden daha üstün bir varlık yoktur. Övgüye değer bütün nitelikleri kendinde toplayan, kemal sahibi olan yalnızca sensin. İnsanoğlunun idrak gücünü aşan mükemmelliktesin. Gönderdiğin Kur'an-ı Kerim'le vahiylerin en üstününü, en yücesini insanlığa ulaştıransın. Ey yüceliği hiçbir şeyle ölçülemeyen Allah'ım, bize rahmetinle muamele eyle. Bizi kendi tutuşturduğumuz ateşte yakma. Amin.

Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 25. Cüz.

0: İm.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi ona havale edilir. Meyveler tomurcuklarından ancak onun bilgisi altında çıkar. Dişi ancak onun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur. Allah onlara, "Nerede bana ortak koştuklarınız?" diye seslendiği gün şöyle derler. "Sana arz ederiz ki içimizden onları gören hiçbir kimse yok. Daha önce yalvardıkları tanrılar onları yüzüstü bırakıp uzaklaşmıştır. Kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlamışlardır. İnsan hayır, mal, mülk, genişlik istemekten usanmaz. Fakat başına bir kötülük gelince umutsuzluğa düşer, yıkılır. Andolsun, başına gelen bir zarardan sonra kendisine tarafımızdan bir rahmet tattırsak, mutlaka bu benim hakkımdır. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Andolsun, Rabbime döndürülürsem, şüphesiz onun yanında benim için daha güzel şeyler vardır," der. Andolsun, biz inkar edenlere yaptıklarını mutlaka haber vereceğiz. Ve andolsun onlara mutlaka ağır azaptan tattıracağız. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına kötülük gelince de yalvarmaya koyulur.

De ki, ne dersiniz? Eğer o, Kur'an, Allah katından olup da siz de onu inkar etmişseniz, o zaman derin bir ayrılık içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir? Varlığımızın delillerini, kainattaki uçsuz bucaksız ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz ki, o Kur'an'ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? İyi bilin ki, onlar Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. İyi bilin ki, o her şeyi kuşatandır. Şura Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf. Ey Muhammed! Mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O yücedir, büyüktür. Neredeyse gökler O'nun azametinden üstlerinden çatlayacaklar. Meleklerse Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onları daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin. Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki, şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennette, bir grupsa cehennemdedir. Allah dileseydi onları aynı dine mensup bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğinin rahmetine sokar. Zalimlerin ise bir dost ve yardımcısı yoktur. Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah'tır. O ölüleri diriltir, o her şeyi hakkıyla gücü yetendir. Hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir. İşte bu Rabbim Allah'tır. Yalnız O'na tevekkül ettim ve ancak O'na yöneliyorum. O gökleri ve yeri yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da kendilerine eşler yaratmıştır. Bu surette sizi üretiyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğine rızkı bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilendir. Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a emrettiğini, sana vahyettiğini, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya emrettiğini size de din kıldı. Fakat senin kendilerine çağırdığın şey İslam dini, Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah ona dilediğini seçer. İçtenlikle kendine yönelenleri de ona ulaştırır. Onlar kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer azabın belli bir süreye kadar ertelenmesiyle ilgili olarak Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilirdi. Onlardan sonra kitaba mirasçı kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içindedirler. Ey Muhammed! Bundan dolayı sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O'nadır. Allah'ın çağrısına uyulduktan sonra O'nun hakkında tartışmaya girenlerin delilleri Rableri katında batıldır. Onlara bir gazap vardır. Onlar için çetin bir azap vardır. Allah, hak olarak kitabı ve mizanı indirendir. Sen nereden bileceksin? Belki de o saat, kıyamet, yakındır. Kıyamete inanmayanlar, onun çabuk kopmasını isterler. İnananlarsa ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki, kıyamet günü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler. Allah,

kullarına çok lütufkardır, dilediğini rızıklandırır. O kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır. Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken, bu yüzden korkuyla titrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben buna yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, şükrünün karşılığını verendir. Yoksa yalan uydurup Allah'a iftira ettim diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı yok eder, hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Şüphesiz o göğüslerin özünü, kalplerde olanları hakkıyla bilendir. O, kullarımdan tövbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. Allah, iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık verir. Lütfundan onlara fazlasını da verir. Kafirler içinse çetin bir azap vardır. Allah kullarına tümüne birden rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat o, rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz o kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir. O, insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayandır. O dost olandır, övülmeye layık olandır. Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması onun varlığının delillerindendir. O, dilediği zaman onları bir araya getirmeye de gücü yetendir. Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir. O yine de çoğunu affeder. Yeryüzünde onu aciz bırakamazsınız. Sizin için Allah'tan başka hiçbir dost ve yardımcı yoktur. Denizde dağlar gibi yüzen gemiler onun varlığının delillerindendir. O dilerse rüzgarı durdurur da onlar denizin üstünde durak kalırlar. Elbette bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut içlerindekilerin yaptıklarından dolayı onları helak eder, birçoğunu da affeder. Allah böyle yapar ki, ayetlerimiz hakkında tartışanlar, kendileri için kaçacak bir yer olmadığını bilsinler. Dünyalık olarak size her ne verilmişse, bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlarsa daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat, inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şura, danışmayla olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir. Bir kötülüğün karşılığı, onun gibi bir kötülüktür, ona denk bir cezadır. Ama kim affeder ve arayı düzeltirse, onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz o, zalimleri sevmez. Zulme uğradıktan sonra kendini savunup hakkını alan kimseye ceza vermek için bir yol yoktur. Ceza yolu, ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler içindir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır. Her kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir. Allah kimi saptırırsa, artık bundan sonra onun hiçbir dostu yoktur. Azabı gördüklerinde zalimlerin, dünyaya dönmek için bir yol var mı dediklerini görürsün. Ateşe sunulurken,

Bunların zilletten başlarını öne eğmiş, göz ucuyla gizli gizli baktıklarını görürsün. İnananlar da, işte asıl ziyana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyana sokanlardır diyecekler. İyi bilin ki zalimler sürekli bir azap içindedirler. Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek dostları da yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir çıkar yol yoktur. Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak bir yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Eğer yüz çevirirlerse bilesin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir. Gerçekten biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımızda ona sevinir ama elleriyle yaptıkları işler yüzünden onlara bir kötülük dokunursa o zaman da insan pek nankördür. Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir. Dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte sana da emrimizle bir ruh, kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler sonunda Allah'a döner. Zuhruf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim. Apaçık kitabı andolsun ki iyice anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an yaptık. Şüphesiz o katımızdaki ana kitapta levh-i mahfuzda mevcuttur, çok yücedir. Hikmetlerle doludur. Haddi aşan bir topluluk oldunuz diye vazgeçip zikirle, Kur'an'la sizi uyarmaktan geri mi duralım? Halbuki daha önceki toplumlara da nice peygamberler göndermiştik. Onlar da kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Biz onlardan daha çetinlerini de helak ettik. Öncekilerin örneği geçti. Andolsun onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka onları mutlak güç sahibi hakkıyla bilen Allah yarattı diyeceklerdir. O, yeryüzünü size beşik yapan ve gideceğiniz yere ulaşasınız diye sizin için orada yollar var edendir. O, gökten bir ölçüye göre yağmur indirendir. Biz onunla ölü araziyi canlandırdık. İşte siz de böyle diriltileceksiniz. O, bütün çiftleri yaratan, üzerlerine kurulasınız, sonra da kurulduğunuzda Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve bunu hizmetimize veren Allah'ın şanı yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz diyesiniz diye sizin için bindiğiniz gemileri ve hayvanları yaratandır. Böyleyken melekler Allah'ın kızlarıdır demek suretiyle kullarından bir kısmını onun parçası saydılar. Şüphesiz insan apaçık bir nankördür. Yoksa Allah yarattıklarından kendisine kızlar edindi de oğulları size mi seçip ayırdı? Onlardan biri Rahman'a örnek kıldığı, isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelendiği zaman öfkesinden yüzü simsiyah kesilir. Süs içerisinde, narin bir biçimde yetiştirilen ve tartışmada deliğini erkekler gibi açıklayamayanı mı Allah'a isnat ediyorlar? Onlar, Rahman'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların yalan şahitlikleri yazılacak ve sorgulanacaklardır. Eğer Rahman dileseydi biz onlara kulluk etmezdik dediler. Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar. Yoksa bundan önce onlara bir kitap verdik de ona mı sarılıyorlar? Hayır. Onlar sadece şüphesiz biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk ve biz onların izlerinden gitmekteyiz dediler.

İşte böyle. Biz senden önce hiçbir memlekete bir uyarıcı göndermedik ki oranın şımarık zenginleri. Şüphe yok ki biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de elbette onların izlerinden gitmekteyiz demiş olmasınlar. Gönderilen uyarıcı, ben size babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmiş olsam da mı dedi. Onlar, biz kesinlikle sizinle gönderilen şeyi inkar ediyoruz dediler. Biz de onlardan intikam aldık. Yalanlayanların sonu bak nasıl oldu. Hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti. Şüphesiz ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ben ancak o, beni yaratana taparım. Şüphesiz o beni doğru yola iletecektir. İbrahim bunu belki dönerler diye ardından gelecekler arasında kalıcı bir söz yaptı. Doğrusu onları, Mekke müşriklerini ve atalarını kendilerine hak olan Kur'an ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar dünya nimetlerinden yararlandırırım. Fakat kendilerine hak gelince, bu bir büyüdür, biz onu kesinlikle inkar ediyoruz dediler. Bu Kur'an iki şehrin birinden bir büyük adama indirilseydi ya dediler. Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için çeşitli alanlarda kimini kimine derece derece üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri dünyalık şeylerden daha hayırlıdır. Eğer bütün insanlar kâfirlere verdiğimiz nimetlere bakıp küfürde birleşen bir tek ümmet olacak olmasalardı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık. Evlerine gümüşten kapılar ve üzerine yaslanacakları koltuklar ve altın süslemeler yapardık. Bütün bunlar sadece dünya hayatının geçimliğidir. Rabbinin katında ahiretse ona karşı gelmekten sakınanlarındır. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse, biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o, onun ayrılmaz dostudur. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan saptırırlar. Onlarsa doğru yolda olduklarını sanırlar. Sonunda bize geldiğinde arkadaşına, keşke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı, ne kötü arkadaşmışsın der. Onlara, bu temenniniz bugün size asla fayda vermez, çünkü zulmettiniz. Hepiniz azapta ortaksınız denir. Sağırlara sen mi duyuracaksın? Yahut körleri ve apaçık bir sapıklık içinde olanları sen mi doğru yola ileteceksin? Ya biz seni bu dünyadan alır götürürüz de onlardan intikam alırız, yahut da onlara yaptığımız tehdidi sana gösteririz ki bizim onlara gücümüz yeter. Öyleyse sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen doğru bir yol üzeresin. Şüphesiz bu Kur'an sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir. Ondan hesaba çekileceksiniz. Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor. Rahman'dan başka kulluk edilecek ilahlar var etmiş miyiz? Andolsun biz Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen adamlarına göndermiştik de o, şüphesiz ben alemlerin Rabbinin elçisiyim demişti. Musa mucizelerimizi kendilerine getirince bir de bakmışsın o mucizelere gülüyorlar. Onlara gösterdiğimiz her bir mucize öteki benzerinden daha büyüktü. Doğru yola dönsünler diye onları azaba uğrattık. Onlar azabı görünce, ey büyücü, sana verdiği söze dayanarak bizim için Rabbine dua et. Çünkü biz artık doğru yola gireceğiz dediler. Fakat biz onlardan azabı kaldırınca bir de bakmışsın sözlerinden dönüyorlar. Firavun kavmine seslenerek dedi ki, ey kavmim, Mısır hükümdarlığı benim değil mi? Şu nehirler de benim altımdan akıyor değil mi? Hala görmüyor musunuz? Yoksa ben şu zavallı, neredeyse maksadını anlatamayacak durumda olan bu adamdan daha hayırlı değil miyim? Eğer doğru söylüyorsa ona altın bilezikler atılmalı, yahut onunla beraber bulunmak üzere melekler gelmeli değil miydi? Firavun kavmini küçük düşürdü, ezdi, onlar da kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplumdu. Onlar bizi bu şekilde öfkelendirince biz de onlardan öc aldık, hepsini suda boğduk. Onları sonradan gelecek inkarcılara geçmiş bir ibret

bir örnek kıldık. Meryem oğlu İsa bir örnek olarak anlatılınca bir de ne göresin? Senin kavmin seni susturacak bir delil buldukları zannıyla hemen şamata etmeye başlar. Bizim tanrılarımız mı hayırlı yoksa İsa mı dediler. Bunu sadece seninle tartışmak için ortaya attılar. Şüphesiz onlar kavgacı bir toplumdur. İsa sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrail oğullarına örnek kıldığımız bir kuldur. Eğer dileseydik, içinizden yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler yaratırdık. Şüphesiz o, kıyametin kopacağının bir bilgisidir. Artık onun hakkında asla şüphe etmeyin, bana uyun. Bu doğru bir yoldur. Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. İsa apaçık mucizeleri getirdiği zaman şöyle demişti. Ben size hikmeti getirdim ve hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte bu doğru bir yoldur. Ama aralarından çıkan gruplar ayrılığa düştüler. Elem dolu bir günün azabından vay o zulmedenlerin haline. Onlar bu tavırlarıyla ancak kıyamet gününün kendilerine ansızın gelmesini beklemektedirler. Halbuki bunun farkında değillerdir. O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında dostlar birbirine düşman olurlar. Allah şöyle der. Ey ayetlerimize inanan ve Müslüman olan kullarım! Bugün size korku yoktur. Siz üzülmeyeceksiniz de. Siz ve eşleriniz sevinç ve mutluluk içinde cennete giriniz. Onlar için altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız. İşte bu yapmakta olduklarınıza karşılık size miras verilen cennettir. Orada sizin için bol bol meyve var, onlardan yersiniz. Şüphesiz suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklardır. Azapları hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde ümitsizdirler. Biz onlara zulmetmedik, fakat onlar kendileri zalimdiler. Görevli meleğe şöyle seslenirler. Ey Malik! Rabbin bizim işimizi bitirsin. O da siz hep böyle kalacaksınız der. Andolsun size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmayanlarsınız. Yoksa gerçeği kabul etmeme konusunda bir işe kesin karar mı verdiler? Şüphesiz biz de onları cezalandırmakta kararlıyız. Yoksa onların sırlarını ve gizli konuşmalarını duymadığımızı mı sanıyorlar? Hayır, öyle değil. Yanlarındaki elçilerimiz, melekler, yazmaktadırlar. Ey Muhammed! De ki, eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı, ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum. Göklerin ve yerin Rabbi, arşın da Rabbi olan Allah, onların nitelendirmelerinden uzaktır. Bırak onları tehdit edildikleri güne kavuşana kadar batıl inançlarına dalsınlar ve dünya hayatlarında oynaya dursunlar. O, gökte de ilah olandır, yerde de ilah olandır. O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin hükümranlığı kendisine ait olan Allah yücedir. Kıyametin bilgisi de yalnız O'nun katındadır ve yalnızca O'na döndürüleceksiniz. O'nu bırakıp taptıkları şeyler şefaat edemezler. Ancak bilerek Hakk'a şahitlik edenler şefaat edebilirler. Andolsun, onlara kendini kimin yarattığını sorsan elbette Allah derler. Öyleyken nasıl döndürülüyorlar? Onun, Muhammed'in, Ya Rabbi demesine andolsun ki, şüphesiz bunlar iman etmeyen bir kavimdir. Şimdilik sen onlara hoş gör ve size selam olsun de. Yakında bilecekler. Duhan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim. Apaçık olan kitabı andolsun ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin

Çünkü biz artık inanıyoruz derler. Nerede onlarda öğüt almak? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir peygamber gelmişti. Sonra ondan yüz çevirdiler ve bu bir öğretilmiş, bu bir deli dediler. Biz bu azabı kısa bir süre kaldıracağız, siz de yine eski halinize döneceksiniz. Onları o en şiddetli yakalayışla yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü alırız. Andolsun onlardan önce Firavun kavmini sınamıştık. Onlara değerli bir peygamber Musa gelmişti. O şöyle demişti. Allah'ın kullarını, esaret altındaki İsrailoğullarını bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim. Allah'a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil, mucize getiriyorum. Şüphesiz ki ben beni taşlamanızdan benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Bana inanmadınızsa benden uzak durun. Sonra Musa Rabbine, bunlar günahkar bir toplumdur diye seslendi. Allah da şöyle dedi. O halde kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz. Denizi açık halde bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur. Onlar geride nice bahçeler, nice pınarlar bıraktılar. Nice ekinler, nice güzel konaklar. Zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler. İşte böyle. Onları başka bir topluma miras bıraktık. Gök ve yer onların ardından ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi. Andolsun, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan, Firavun'dan kurtardık. Çünkü o, haddi aşanlardan bir zorbaydı. Andolsun, onları bir bilgi üzerine dönemlerinde alemlere üstün kıldık. Onlara içinde açık bir imtihan bulunan mucizeler verdik. Bunlar müşrikler diyorlar ki, ilk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz diriltilecek değiliz. Eğer doğru söyleyenlerseniz atalarımızı getirin. Bunlar mı daha hayırlı? Yoksa Tübba kavmiyle onlardan öncekiler mi? Onları helak ettik. Çünkü onlar suçlu kimselerdi. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları eğlenmek için yaratmadık. Biz onları ancak hak ve hikmete uygun olarak yarattık. Ama onların çoğu bilmiyorlar. Şüphesiz hüküm günü hepsinin bir arada buluşacağı zamandır. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez. Yalnız Allah'ın yardım ettiği kimseler bunların dışındadır. Şüphesiz o mutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir. Şüphesiz zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O maden eriği gibidir. Kaynar suyun kaynaması gibi karınlarda kaynar. Allah görevli meleklere şöyle der. Tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün. Deyin ki, tat bakalım. Hani sen güçlüydün, şerefliydin. İşte bu şüphelenip durduğunuz şeydir. Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa güvenli bir yerdedirler. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar. İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler. Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır. Ey Muhammed! Biz onu, Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık ki düşünüp öğüt alsınlar. Artık sen onların başına gelecekleri bekle. Onlar da beklemektedirler. Câsiye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim. Kitabın indirilişi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren nice deliller vardır. Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzüne yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, Allah'ın gökten rızık sebebi olarak yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, rüzgarları

Çevirip çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için deliller vardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana gerçek olarak okuyoruz. Artık Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Her günahkar yalancının vay haline. Kendisine Allah'ın ayetlerinin okunduğunu işitir de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç duymamış gibi direnir. İşte onu elem dolu bir azapla müjdele. Ayetlerimizden bir şey öğrenince onu alaya alır. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Arkalarında da cehennem vardır. Dünyada kazandıkları ve Allah'tan başka edindikleri dostlar onlara hiçbir fayda vermez. Onlar için elbette büyük bir azap vardır. İşte bu Kur'an bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere ise elem dolu çok kötü bir azap vardır. Allah, içinde gemilerin emriyle akıp gitmesi, onun lütfunu aramanız ve şükretmeniz için denizi sizin hizmetinize verendir. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendi katından bir nimet olarak sizin hizmetinize verendir. Elbette bunda düşünen bir toplum için deliller vardır. İnananlara söyle, Allah'ın ceza günlerinin geleceğini ummayanları şimdilik bağışlasınlar ki Allah herhangi bir topluma kendi kazandığının karşılığını versin. Kim salih bir amel işlerse kendi lehine işlemiş olur. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Andolsun biz İsrailoğullarına kitap, hükümranlık ve peygamberlik verdik. Onları güzel ve temiz yiyeceklerle rızıklandırdık ve onları dönemlerinde alemlere üstün kıldık. Onlara din işi konusunda açık deliller verdik ama onlar ancak kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki hasetten dolayı ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin hakkında ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Sonra da seni din işi konusunda açık bir yola koyduk. Sen ona uyu. Bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma. Çünkü onlar Allah'a karşı sana asla bir fayda sağlamazlar. Şüphesiz zalimler birbirinin dostlarıdır. Allah ise kendisine karşı gelmekten sakınanların dostudur. Bu Kur'an insanlar için kalp gözleri konumundaki bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı, hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Allah gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak, herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulmedilmez. Nefsinin arzusunu ilah edinen, Allah'ın halini bildiği için saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Dediler ki, dünya hayatımızdan başka hayat yoktur, ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder. Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar. Onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman onların delilleri ancak doğru söyleyenlerseniz babalarımızı getirin demek oldu. De ki, Allah sizi yaşatıyor, sonra sizi öldürecek, sonra da kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde sizi bir araya getirecek ama insanların çoğu bilmezler. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün, batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır, onlara şöyle denilir. Bugün yalnızca yaptıklarınızın karşılığı verilecektir. İşte kitabımız size karşı gerçeği söylüyor. Çünkü biz yapmakta olduklarınızı kaydediyorduk. İnanıp salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte bu apaçık başarıdır. İnkar edenlere gelince onlara şöyle denir. Ayetlerim size okunmuştu da sizler büyüklük taslamış ve günahkar bir kavim olmuş değil miydiniz? Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet hakkında hiçbir şüphe yoktur dendiği zamansa, kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz. Sadece zannediyoruz.
Biz bu konuda kesin kanaat

Allah'ım, hamd sanadır. Sen göklerin, yerin ve onlarda bulunanların nurusun. Hamd sanadır. Sen göklerin, yerin ve onlarda bulunanların efendisisin. Hamd sanadır. Sen göklerin ve yerin hükümdarısın. Hamd sanadır. Sen haksın, sözün haktır. Sana dönüş de haktır. Cennet ve cehennem haktır. Nebiler haktır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvveti haktır. Kıyamet haktır. Ya Rabbi, ey Allah'ım, sana teslim olduk. Sana iman ettik. Sana tevekkül ettik. Sana döndük. Düşmanını düşman edindik. Seni aramızda hakem kılıp hükmüne başvurduk. Gizli ve aşikar yaptığımız ve yapacağımız günahlarımızı bağışla. Ya Rabbi, sen okuduğumuz Kur'an'ı İzzet-i dergahında kabul.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Zaman kimse için durmadığı gibi Ebu Bekir için de durmadı. Ridde savaşlarının, Kur'an'ın toplanma sürecinin yorgunluğu bir süre sonra bedenine ağır geldi. Bir gün Medine'nin üzerine alışılmadık ağır bir sessizlik çöktü. İnsanlar müminlerin emirinin artık ayağa kalkmakta zorlandığını duymaya başlamıştı.
1: Ömer, Ömer'i çağırın bana. Buyur ey müminlerin emiri. Ey Ömer, biliyorum, bu ümmet başsız kalmamalı. Seni düşünüyorum. Senin sertliğini gördüm. Ama kalbindeki Allah korkusunu da gördüm. Eğer benden sonra bu ümmete sen önderlik edersen, hak uğruna ne kendinden ne başkasından çekinmeyeceğini biliyorum.
2: Bunu benden isteme. Ben Ebu Bekir'in arkasında durmayı biliyorum. Ama başa geçmek ondandır ki korkarım. Kalbimde hem öfke hem adalet var. Bazen öfkem adaletimin önüne geçer diye endişe ederim.
1: İşte bu korkun beni sana yaklaştırıyor Ömer. Kendinden korkan, Allah'tan korkmayı bilen kimsedir. Ben seni ümmetin başına bırakırken kendi hevesimle değil, bildiğimle bırakıyorum. Ama şunu unutma, ümmetin işi istişaresiz olmaz. Kendini asla tek akıl sanma.
2: Eğer bu iş ümmetin hayrınaysa, Rabbim beni nefsimden korusun. Ama ben bu yükten korktuğumu saklamayacağım.
0: Günler ilerledi. Ebu Bekir'in bedeni daha da zayıfladı. Sonunda müminlerin emiri sakin bir odada dünyaya dair endişelerini geride bırakarak Rabbine kavuştu.
3: Resulullah'tan sonra en ağır günlerimizden biri daha.
4: Ama biliyoruz ki o hayatını bu ümmet için tüketti.
0: Medine bir kez daha liderini kaybetmenin hüznünü yaşadı. Ama bu kez öğrenilmiş bir tecrübe vardı. Ümmet başsız kalmayacaktı.
5: Ebu Bekir hastayken Ömer'in adını zikretmişti. Ama insanlar onun sertliğinden korkuyor.
6: Ömer'in sertliği dinin hatırı içindir. Nefsine geldi mi ondan daha yumuşağını zor bulursun.
1: Ey Ömer! İnsanlar toplanıyor. Ebu Bekir'in ardından seni halife olarak görmek istiyorlar.
2: Ey insanlar! Siz benim sertliğimi biliyorsunuz. Ben isterim ki benim yerime daha yumuşak biri geçsin. Ama eğer bu işi bana verirseniz, bilin ki bu yükü kendi başıma taşımayacağım. Bana yardım edecek, yanlışımı düzeltecek misiniz?
7: Evet. Allah için sana yardım ederiz. Yanılırsan seni uyarırız. Allahu Ekber.
0: Böylece Ömer Emirül Müminin olarak anılmaya başladı. Ama o bu unvanın arkasında sadece bir kelime görüyordu. Hesap.
2: Ey insanlar! Bugün sizin üzerinize emir kılındım. Eğer benden önceki Ebu Bekir gibi olursam, bu Allah'ın lütfudur. Eğer ondan geri kalırsam, bu benim kusurumdur. Biliniz ki benim sertliğim sizden değil, Allah'ın hududuna dokunan işlerden kaynaklanır. Bu sertlik zayıfı ezmek için değil, zayıfı korumak içindir. Aranızda haksızlık yapan güçlü biri olursa ben onun karşısında en zayıfınızın yanındayım. Şunu da bilin, eğer ben haktan saparsam siz ne yapacaksınız?
8: Kılıçlarımızla seni düzeltiriz ey Ömer.
2: Elhamdülillah, hatalarımda bana kılıcı gösterecek insanlar varken ben bu ümmet için korkmam. Ama biliniz ki ben de sizin üzerinizde hakkı ayakta tutmak için kılıcı elimde tutacağım.
0: Ömer'in hilafeti saraylarda değil, Medine'nin dar sokaklarında başladı. Geceleri kimseye haber vermeden şehrin sokaklarında geziyor, insanların halini görmek istiyordu.
9: Ey müminlerin emiri! Bu saatte mescitte oturup insanları çağırman da mümkündü. Neden böyle karanlıkta dolaşıyorsun?
2: Gündüz insanlar bana gelir. Geceleri ise ben insanlara gitmeliyim. Duvarların arkasında kimin tenceresi boş, kimin gözyaşı sessiz bilmeden kendimi rahat hissedemem. Duydun mu? Bir çocuk ağlıyor. Evet, oradan geliyor. Gidelim.
10: Kim o?
2: Bu saatte rahatsız ettiysem affet. Gece çocuğunun ağladığını duyduk. Bir ihtiyacın mı var?
10: Ne ihtiyacı olacak? Aç. Uyuması için tencereye su koydum. Kaynatıyorum ki yemeği bekliyor sansın. Belki gözyaşıyla uyuyakalır diye.
9: Müminlerin emiri. Bu şehirde böyle evler olduğunu.
10: Müminlerin emiri mi? Bizim emirimiz halimizi bilmezse nasıl emir olur? Ben onun adaletini çok duydum. Ama evimdeki tencere yıllardır suskun.
2: Belki de o bilseydi bu hal olmazdı. Belki de ona haber ulaşmamıştır.
10: Bilmek için gündüz gölgeliklerde oturmak değil, gece sokaklarda dolaşmak gerek.
2: Haklısın. Bugün gördüklerim yarınki hesabım olacak. Şimdi biraz bekleyin.
0: Ömer doğruca Beytülmal'e gitti. Bir çuval un, biraz erzak aldı ve yüklenip yürüdü.
9: Ey müminlerin emiri, bırak ben taşıyayım. Bu yükü senin omuzuna koymamız uygun mu?
2: Sen benim günahlarımı da sırtında taşıyacak mısın? Kıyamet günü bu aç çocuk için hesap sorulduğunda onun yükünü ben taşırım diyebilecek misin?
9: Hayır.
2: Öyleyse bırak bu çuvalı ben taşıyayım. Belki de bu ağırlık bazı günahlarımı hafifletir.
10: Yine sen misin?
2: Bak, bu kez tencereye koyacağın yiyecekler getirdim.
10: Bu kadarını beklemiyordum. Allah senden razı olsun.
2: Bugün senin tenceren kaynadı ya, bana bu yeter.
0: O gece Ömer bir evdeki açlığı giderirken kendi yüreğinin açlığını da adaletle dolduruyordu. O, adalet kelimesini sadece minberden değil, sokaktan da anlatmak istiyordu. Bir gün mehirlerin fazla yükseldiği ve evliliğin zorlaştığı konuşuldu. Ömer minbere çıkıp bu konuda da konuşmaya karar verdi.
2: Ey insanlar! Duydum ki kadınlara verilen mehirler aşırıya kaçmış. Gençlerin evlenmesi zorlaşmış. Ben diyorum ki mehirlerde aşırılığa gitmeyin. Çok yükseltmeyin.
11: Ömer, sen Allah'ın kitabına aykırı bir sınır mı koyuyorsun?
2: Ne demek istiyorsun ey kadın?
11: Kur'an'da onlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız dahi ondan geri almayın buyuruluyor. Allah yüklerle mehir verilebileceğini söylerken sen nasıl az olsun diye hüküm koyarsın?
2: Kadın doğru söyledi. Ömer yanıldı. Allah'ın kitabı Ömer'den daha üstündür. Ben sözümü geri alıyorum. Kim mehrini artırmak isterse bilsin ki buna engel yoktur. Ama yine de israf etmeden, dengeyi gözeterek.
0: O gün Medine'de herkes şunu gördü. Ömer'in adaleti yanlışını savunmak değil, yanlışını kabul etmekten geçiyordu. Bir kadın Kur'an'la onu uyardı ve o hiç tereddüt etmeden kadın doğru, Ömer yanlış diyebildi. Zamanla Medine'nin sokaklarında şu cümle dolaşmaya başladı.

0: Ömer'in adaleti, yetimin hakkı, zenginin sofrasında unutulmaz olmuştu. Gece yürüyenlerin gölgesinde bir emir olduğu herkes tarafından hissediliyordu.
1: Fiyatı bu kadar arttırdığını Ömer duyarsa ne der?
2: Haklısın. Onun duyduğu yerde haksız kazanç saklanmaz.
0: İnsanlar onun adını duyunca hem ürperiyor hem de içleri rahatlıyordu. Çünkü biliyorlardı, yanlış yaparlarsa karşılarında onu bulacaklar. Ama mazlum kalırlarsa kapılarını çalan ilk kişi yine o olacaktı. Ama bütün bu adalet hikayelerinin arkasında kimsenin görmediği uzun secdeler, geç saatlere kadar süren dualar ve kendi nefsiyle kavga eden yalnız bir adam vardı.
3: Allah'ım, bu ümmetin işlerini bana emanet ettiler. Ben bilirim ki ben kendimi bile adam etmeye acizim. Sen beni benden koru. Benim elimden mazluma zulüm çıkarsa o zulmün hesabını şimdiden bana hissettir. Beni kendini unutanlardan eyleme. Eğer bir gün Fırat kenarında bir koyun kaybolsa ondan bile beni mesul kılacağından korkuyorum ya Rabbi. Bu korkuyu hiç kalbimden alma ki adaletten sapmayayım.
0: Ebu Bekir'in emanet ettiği yük onun omuzlarında gece yürüyüşlerine, sokaklarda duyulan çocuk ağlamalarına, bir kadının minberdeki itirazına ve secdede titreyen dualara dönüştü. Adalet sadece mahkeme kapısında değil, tencerenin boş mu dolu mu olduğunda, pazarda terazinin eğri mi düzgün mü tarttığında, bir kadının sesiyle halifenin sözünü düzelttiğinde kendini gösterdi. Ömer artık sadece eski sertliğiyle tanınan bir adam değil, sertliğini en zayıfı korumak için kullanan Emirül Mümin'indi. Bir sonraki bölümde Ömer'in hilafeti dönemindeki büyük fetihleri, Kudüs'ün teslimini, Bizans ve Sasani topraklarının İslam'la tanışmasını ve bütün bunlar olurken onun hala yama yapılmış elbisesiyle yaşamasını dinleyeceğiz. Dünya toprak bakımından büyürken bir insanın nasıl daha da küçülebileceğini, dizlerinin bağının hep mahşer meydanında çözüldüğünü öğreneceğiz.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Musa size açık mucizeler getirmişti de, arkasından sizler nefislerinize zulmederek buzağı ilah edinmiştiniz. Hani Tur'u tepenize dikerek sizden söz almıştık. Size verdiğimiz kitaba,

0: Sımsıkı sarılın, ona kulak verin demiştik. Onlar dinledik, karşı geldik demişlerdi. İnkarları yüzünden buzağı sevgisi onların kalplerine sindirilmişti. Onlara de ki, Tevrat'a beslediğinizi iddia ettiğiniz imanınızın size emrettiği şey ne kötüdür? Eğer inanan kimselerseniz. De ki, eğer iddia ettiğiniz gibi Allah katındaki ahiret yurdu, cennet diğer insanlar için değil de yalnız sizinse ve doğru söyleyenlerseniz, hadi ölümü temenni edin. Fakat kendi elleriyle önceden yaptıkları işler yüzünden ölümü hiçbir zaman temenni edemezler. Allah o zalimleri hakkıyla bilendir. Andolsun sen onların yaşamaya, bütün insanlardan, hatta Allah'a ortak koşanlardan bile daha düşkün olduklarını görürsün. Onların her biri 1000 yıl yaşamak ister. Halbuki uzun yaşamak onları azaptan kurtaracak değildir. Allah onların bütün işlediklerini görür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. İsra Suresi 1-3. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Musa'ya kitabı Tevrat'ı verdik ve onu benden başkasını vekil edinmeyin diyerek İsrailoğullarına bir rehber yaptık. Ey kendilerini Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin çocukları! Gerçek şu ki o çok şükreden bir kuldu. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
3: Kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu oruçla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan etmiştir.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 183 ve 184. ayetler.
5: Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.
3: Nisa Suresi 92. Ayet.
6: Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse bir mümin köleyi azat etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. Öldürülen kimse mümin olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa mümin bir köle azat etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktansa ailesine verilecek bir diyet ve mümin bir köle azat etmek gerekir. Bunlara imkan bulamayanın Allah tarafından tövbesinin kabulü için 2 ay ard arda oruç tutması gerekir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Dünyanın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mesut Kurbani. Ahzab Suresi 67 ila 73. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yine şöyle diyecekler: ey Rabbimiz, biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanete uğrat. Ey iman edenler, siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Musa Allah katında itibarlı bir kimseydi. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap vermek, mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Adem aleyhisselam ve Hazreti Havva validemizin duası. Araf suresi 23. ayet.
3: Rabbimiz, biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.
4: Haşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Enfal Suresi 65 ila 69. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber, müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde sabırlı 20 kişi bulunursa 200 kişiye galip gelirler. Eğer içinizde sabırlı 100 kişi bulunursa inkar edenlerden 1000 kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir. Şimdi ise Allah yükünüzü hafifletti ve sizde muhakkak bir zaaf olduğunu bildi. Eğer içinizde sabırlı 100 kişi olursa 200 kişiye galip gelirler. Eğer içinizde sabırlı 1000 kişi olursa Allah'ın izniyle 2000 kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir. Yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip hakim duruma gelmedikçe hiçbir peygambere esir almak yakışmaz. Siz geçici dünya menfaatini istiyorsunuz. Halbuki Allah ahireti kazanmanızı istiyor. Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer Allah'ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı, aldığınız şey fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu. Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olarak yiyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Hac Suresi 11 ila 17. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa gönlü onunla hoş olur. Şayet başına bir kötülük gelirse gerisin geri küfre dönüverir. O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. O Allah'ı bırakır da kendine ne zarar ne de fayda veren şeylere tapar. Bu da derin sapıklığın ta kendisidir. Zararı faydasından daha yakın olana tapar. O taptığı ne kötü yardımcı ne fena yoldaştır. Muhakkak ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Her kim ona, Muhammed'e, Allah'ın dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa, hemen tavana bir ip çeksin, sonra kendini assın da bir baksın, başvurduğu bu yöntem öfkelendiği şeyi giderecek mi?

0: Böylece biz Kur'an'ı apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz Allah dilediğini doğru yola iletir. Şüphesiz iman edenler, Yahudiler, Sabiiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Allah'a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü onların aralarında mutlaka hüküm verecektir. Çünkü Allah her şeye şahittir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Zariyat Suresi 1-23. Ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki size vaat olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir. Yollara, yıldızların dolaştığı yörüngelere sahip göğe andolsun ki muhakkak siz peygamber hakkında çelişkili sözler söylüyorsunuz. Ondan, peygamberden çevrilen çevrilir. Cehalet içinde gaflete dalmış olan ve Muhammed şairdir, delidir diyen yalancılar kahrolsun. Ceza günü ne zaman diye sorarlar. Ateş üzerinde azaba uğratılacakları gün, görevli melekler onlara şöyle der: azabınızı tadın. İşte acele isteyip durduğunuz şey budur. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlama dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardır. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hala görmüyor musunuz? Gökte rızkınız ve size vaat olunan şeyler vardır. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki o, size vaat olunanlar sizin konuşmanız gibi gerçektir. Azim olan Allah doğru.
1: Van Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 38. bölüm. Antlaşmanın ihlali. Muhammed Medine'de lider olmaya artık çok yakın. Bize bir anlaşma bile hazırlamış. Kral mı olmak istiyor?
3: Muhammed tüm Medine'yi ele geçirecek. Tüm Yahudilerin kralı olacak.
2: Ne istiyorsun Muhammed? Ne istiyorsun? Söyle istediğini verelim. Liderliğimi, tacımı sana mı vereyim? Tahta sen mi geçmek istersin? Kimileri kılıcıyla kazanır tahtı. Kimileri de senin gibi ikna yoluyla kazanır.
3: Muhammed'e karşı bir önlem almamız gerek. Bir önlem. Yoksa tüm şehir elimizden gidecek.
2: Ne yapmalıyız ki? Müslümanların sayısı arttıkça arttı şehirde. Bir de tüm şehri kardeş yaptı. Benim saltanatımın önünde kardeşim olsa onu bile ezer geçerim.
3: Yahudi kardeşlerim, bakalım kendi din kardeşinin arkasından mı, yoksa kendine Müslüman diyen bir peygamberin arkasından mı gidecek?
4: Konuşursunuz, ben dinlerim, ama yanlış konuşursunuz. Muhammed iyidir. Yapmayın, Müslümanlar kardeşimizdir.
5: Onlar kardeşimiz değildir.
3: Onlar bizim gücümüzü düşürüyor. Medine'yi elimizden alacaklar.
4: Medine büyük bir şehir, herkese yeter. Herkes burada kardeşçe yaşayabilir.
5: Müslümanlar zenginleşecek. Müslümanlar mallarımızda pay iddia edecek.
4: Bu topraklar bereketli topraklardır. Bu toprakların ekmeği herkese yeter.
3: Yetmez! Neden daha refah yaşamak gerekirken Mekke'den buraya gelen Müslümanlarla paylaşalım?
2: Ben peygamberin yaptığı anlaşmayı tanımıyorum.
5: Beni Kaynuka kabilesi bunu tanımıyor.
4: Yapmayın kardeşlerim, yapmayın. Onlar muacir, onlar misafirimiz. Onlar evlerini terk edip bize geldiler.
2: Sus be adam! O kadar meraklıysan git onlardan biri ol. Bizden değilsin.
3: Hadi kardeşlerim, gidelim. Hadi gidelim.
5: Müslümanlar kardeşimiz değildir bizim. Kardeşimiz değildir.
4: Yapmayın, yapmayın. Tüm insanlar kardeştir. Allah birdir. Allah birdir.
3: Belli ki sen de Müslüman oldun. Sen de git o Müslüman kardeşlerinin yanına. Hadi.
2: Şehrimizde Müslüman istemiyoruz.
3: Müslümanları istemiyoruz.
6: Müslümanları istemiyoruz.
3: Muhammed'i istemiyoruz.
6: Muhammed'i istemiyoruz Medine'de.
7: Muhammed'i Medine'de istemiyoruz.
6: Onu burada istemiyoruz.
1: Medine vesikasının hükümleri hicretin ikinci yılında, yani 624'te tek taraflı olarak ilk defa Beni Kaynuka Yahudilerince bozulmuştur. Bazı Yahudiler Beni Kaynuka çarşısında alışveriş yapan Müslüman bir kadını rahatsız etmiş, bu durum birkaç kişinin ölümüyle neticelenen Müslüman-Yahudi çatışmasına sebebiyet vermiştir. Anlaşmayı bozan ve kalelerinde savaş düzeni alan Beni Kaynuka kuşatma sonunda Hazreti Peygamber'in hükmüne rıza gösterip teslim olmuş, 700 savaşçıya önce idam cezası verilmiş, daha sonra affedilip alacaklarını tahsil etmelerine ve şehirden çıkıp gitmelerine izin verilmiştir. Anlaşmayı bozan ikinci Yahudi kabilesi Beni Nadir olmuştur. Hazreti Peygamber bir gün Müslümanlarla Yahudilerin beraber ödemeleri gereken bir diyet parasını almak için Nadir oğullarına gitmiş, bu esnada Nadir oğulları peygamberi öldürmeye teşebbüs etmiştir. Uhud gazvesinden 6 ay sonra cereyan eden bu olay üzerine Hazreti Peygamber Nadir oğullarını 15-20 gün muhasara altına almış, teslim olan Nadir oğulları Medine'den çıkarılmış ve Hayber'e sürgün edilmiştir. Son olarak Hendek gazvesinde Mekkeli müşriklere destek verme teşebbüsünde bulunan Beni Kurayza da vesikayı ihlal etmiştir. Bunlar da Sad bin Muaz'ın verdiği hüküm doğrultusunda cezalandırılmıştır.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Çiçek. Saffat Suresi 75 ila 82. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vaktiyle Nuh bize yakarmıştı. Biz de ne güzel karşılık vermiştik. Nitekim kendisini ve ailesini o büyük felaketten kurtardık ve yalnız onun soyunu kalıcı kıldık. Sonradan gelen nesiller arasında onun hakkında iyi bir ün bıraktık. Bütün alemlerde ona selam olsun. İşte biz iyileri böyle ödüllendiririz. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonunda ötekileri sulara gömdük. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce aşr-ı şerif. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Âl-i İmran Suresi 72-77. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehlinden bir grup, müminlere indirilene günün başlangıcında inanın, sonunda da inkar edin. Belki onlar size bakarak dönerler dedi. Sizin dininize uyandan başkasına inanmayın dediler. De ki, şüphesiz hidayet Allah'ın hidayetidir. Birine size verilenin benzerinin verilmesinden veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getireceklerinden ötürü mü böyle söylüyorsunuz? De ki, lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah, lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. O, rahmetini dilediğine has kılar. Allah, büyük lütuf sahibidir. Kitap ehlinden öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana eksiksiz iade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça onu sana iade etmez. Bu da onların ümmilere

0: karşı yaptıklarımızdan bize vebal yoktur demelerinden dolayıdır. Onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Hayır, gerçek onların dediği değil. Kim sözünü yerine getirir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, şüphesiz Allah da sakınanları sever. Şüphesiz Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah, kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Genç. Müddessir Suresi 32 ila 56. Ayetler.

0: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, öğüt almazlar. Aya çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o cehennem insan için, içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: sizi sekara, cehenneme ne soktu? Onlar şöyle derler: biz namaz kılanlardan değildik, yoksula yedirmezdik, batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık, ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da öğütten yüz çeviriyorlar? Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler. Hatta onlardan her bir kişi kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, hayır, onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil. Şüphesiz bu Kur'an bir uyarıdır. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya, kendisine karşı gelmekten sakınılmaya ehil olandır. Bağışlamaya ehil olandır. Azim olan Allah doğru söyler.

Kerim tilaveti yanında Meali Şerif, Siyer, Tefsir, Sahabe Hayatları, Peygamberler Tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yeryüzünün yaratılışı ve yerdeki kıtaları kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: En'am suresi 73. ayet.
3: O gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. Allah'ın ol deyip de her şeyin oluvereceği günü hatırla. Onun sözü gerçektir. Sure üflendiği günde mülk, hükümranlık O'nundur. Gaybı da, görülen alemi de bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden hakkıyla haberdardır.
1: Zariyat Suresi 20 ve 21. ayetler.
4: Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefslerinizde birçok alametler vardır. Hala görmüyor musunuz?
1: Fatır Suresi 1. ayet.
5: Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
2: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Neml Suresi 83 ila 93. Ayetler.

0: olan Allah'ın adıyla. Her ümmetten ayetlerimizi yalanlayanlarından bir grubu toplayacağımız ve bunların topluca hesap yerine sevk edilecekleri günü hatırla. Hesap yerine geldiklerinde Allah şöyle der: siz benim ayetlerimi onları ilmen kavramamışken yalanladınız, öyle mi? Yoksa ne yapıyordunuz ki? Zulümlerinden dolayı sözü edilen azap tepelerine iner de artık konuşamazlar. Onlar görmüyorlar mı ki biz geceyi içinde rahat etsinler diye gündüzü de her şeyi gösterici, aydınlık olarak yarattık. Şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette Allah varlığını gösteren deliller vardır. Sura üfürüleceği ve Allah'ın dilediği kimselerden başka göklerdeki herkesin, yerdeki herkesin korkuya kapılacağı günü hatırla. Hepsi de boyunlarını bükerek ona gelirler. Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler. Bunu her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. Şüphesiz O yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Her kim iyi amel getirirse ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Kimler de kötü amel getirirse yüzüstü ateşe atılırlar. Onlara ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir. De ki, bana ancak bu beldenin, Mekke'nin, onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa de ki, ben ancak uyarıcılardanım. De ki, hamd Allah'a mahsustur. O ayetlerini size gösterecek ve siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Mü'minun suresi 93 ve 94. ayetler.
3: Ey Rabbim! Onlara yöneltilen tehditleri bana mutlaka göstereceksen beni o zalim milletin içinde bulundurma.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Kaf Suresi 30 ila 45. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün cehenneme doldun mu deriz, o da daha var mı der. Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaştırılacak. Onlara şöyle denir: İşte bu size dünyada vaat edilmekte olan şeydir. O her tövbe eden, onun emrini gözeten,

0: Kaçacak delik aradılar. Kaçacak bir yer mi var? Şüphesiz bunda aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır. Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde, 6 evrede yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini hamd ederek tesbih et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tesbih et. Ey Muhammed! Çağırıcının yakın bir yerden sesleneceği gün o sese kulak ver. O gün insanlar Hakk'a çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu kabirlerden çıkış günüdür. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. O gün yer onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu hesap için bir toplamadır. Bize göre kolaydır. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an'la öğüt ver. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşr-ı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Orhan. Nahl Suresi 61 ila 65. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onlara belirlenmiş bir sürenin sonuna kadar mühlet tanıyor. Ama süreleri dolduğunda onu bir an bile ne erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Hoşlanmadıkları şeyleri Allah'a nispet ediyorlar. Öte yandan en güzel sonucun kendileri için olacağı yolunda dillerinden asılsız iddialar dökülüyor. Kaçınılmaz olarak onlara ancak ateş vardır ve onlar oraya sürüleceklerdir. Allah'a andolsun, senden önceki çeşitli topluluklara da mutlaka elçiler göndermiştik. Fakat şeytan onlara yaptıklarını allayıp pulladı. Bugün de şeytan öylelerinin velisidir. Onlar için dehşetli bir azap vardır. Sana kitabı, özellikle ayrılığa düştükleri konuda onları aydınlatman için ve inanan bir topluluğa rehber ve rahmet olsun diye indirdik. Allah gökten su indirip onunla ölmüş toprağa hayat vermektedir. Kuşkusuz bunda dinlemesini bilen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Cuma Suresi 9 ila 11. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Durum böyleyken onlar bir ticaret veya bir oyun, eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular, seni ayakta bıraktılar. De ki, Allah'ın yanında bulunan eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

İmran bin Hüseyin anlatıyor. Peygamberin aleyhissalatu vesselam yanındaydım. Yaratılışın nasıl başladığını soran Yemenlilere Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurarak cevap vermiştir. Önce Allah vardı. Ondan önce hiçbir şey yoktu. Arşı suyun üzerindeydi. Sonra o gökleri ve yeri yarattı. Hadisten öğrendiklerimiz. Önce Allah vardı. Ondan önce hiçbir şey yoktu. Arşı suyun üzerindeydi. Sonra o gökleri

0: ve yeri yarattı. Bu hadisi yaratılış hakkında soru soran Yemenli bir gruba söyler Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yerleri ve gökleri, bitkileri ve canlıları, geceyi ve gündüzü var eden Allah, insanı da yaratarak onun dünyadaki serüvenini başlatır. Ancak zayıf bir yapıda yaratılır insan. Aceleci, hırslı ve kendi isteklerine hakim olamayacak bir tabiatı, yeryüzünde fesat çıkartıp kan dökebilecek bir potansiyeli vardır. Fakat Yüce Allah ona değer verip kendi ruhundan üfler. Onu yeryüzünün halifesi kılar. Ve yaratılışının hikmeti olan kulluk imtihanı ile onu baş başa bırakır. İnsanın yaratılış gayesinin gerçekleşeceği ve imtihana çekileceği mekan olarak yeryüzü seçilir. Ardından insana birbirini takip eden iki hayat verilir. İlki dünya hayatıdır. Yani Allah'ın insana verdiği iki hayattan birincisi. Yani insanoğlunun ölümden önce yaşadığı hayat. Yani geçici, ölümlü ve fani hayat. İnsana verilen ikinci hayat ise ahiret hayatıdır. Bu ölümden sonraki hayattır. Bu en son hayattır. Bu ebedi, ölümsüz ve baki olan hayattır. Dünya ve ahiret hayatı biri diğerinin devamı olan iki hayattır. İnsan ilk olarak dünya hayatına gözlerini açtığı için bu hayata yakın hayat anlamında dünya hayatı. Dünyaya gözlerini yummasının ardından son olarak ahiret hayatına intikal ettiği için bu hayata da sonraki hayat anlamında ahiret hayatı denmiştir. Dünya hayatı, ebedi hayat olan ahiret hayatının kazanılacağı ve şekilleneceği yegane yerdir. Bu nedenle insanın sonraki hayatta, ahirette bulacağı şey, ilk hayatında, dünyada iken elde ettiği şeydir. İnsan dünya hayatında kendisi için ne gibi bir hayır işlerse, ahirette Allah katında onun karşılığını bulacaktır. Dünya, ahiretin tarlasıdır şeklindeki hikmetli sözde de ifade edildiği gibi, cennet, tohumunu bu dünyada ektiğimiz bir bahçe, cehennem de ateşini bu dünyadan götürdüğümüz bir yangın yeridir. Şu halde dünya hayatı son derece önemlidir ve kişinin yaşantısı doğrultusunda iyi ya da kötü olarak bir değere sahiptir.
1: Hadislerle yaşamak için Vav Radyo.

Radyo. Haşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Küçük Antikacı. Bakara Suresi 103 ila 112. ayetler.

فاسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل

الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer onlar iman edip Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınmış olsalardı, Allah katında kazanacakları sevap kendileri için daha hayırlı olacaktı. Keşke bilselerdi. Ey iman edenler! Raina, bizi gözet demeyin. Unzurna, bize bak deyin ve dinleyin. Kafirler için acıklı bir azap vardır. Ne kitap ehlinden inkar edenler ve ne de Allah'a ortak koşanlar Rabbinizden size bir iyilik gelmesini isterler. Oysa Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf sahibidir. Biz herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur ya da ertelersek yerine daha hayırlısını veya mislini getiririz. Allah'ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini bilmez misin? Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Yoksa daha önce Musa'nın sorguya çekildiği gibi siz de peygamberinizi sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Her kim imanı küfre değişirse o artık doğru yoldan sapmış olur. Kitap ehlinden birçoğu hak kendilerine belirdikten sonra dahi içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler. Siz şimdilik Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar affedin, hoş görün. Şüphesiz Allah gücü her şeye hakkıyla yetendir. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. Bir de Yahudi

0: ve Hristiyanlardan başkası cennete girmeyecek dediler. Bu onların kuruntuları. De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz iddianızı ispat edecek delilinizi getirin. Hayır, öyle değil. Kim ihsan derecesine yükselerek özünü Allah'a teslim ederse, onun mükafatı Rabbinin katındadır. Artık onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi. Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Haşr Suresi 18 ila 24. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O, Rahmandır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin vahdaniyet sıfatı

0: Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Nisa suresi 87. ayet.
2: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Andolsun sizi kıyamet gününde mutlaka bir araya toplayacaktır. Bunda asla şüphe yoktur. Kimdir sözü Allah'ınkinden daha doğru olan?
0: Tevbe suresi 31. ayet.
3: Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlarsa rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa bunlar da ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.
0: Nisa suresi 171. ayet.
4: Ey kitap ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı emriyle onda var ettiği kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin, Allah üçtür demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah ancak bir tek ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadiyen. Kamer Suresi 49 ila 55. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. Anında gerçekleşir. Andolsun biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan? İşledikleri her şey ise kitaplarda kayıtlıdır. Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde ırmak başlarındadırlar. Muktedir bir hükümdarın katında doğruluk meclisindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları.

Allah'ım, gazabından rızana, azabından affına, senden sana sığınırım. Senin kendi nefsini övdüğün gibi ben seni övemiyorum. Ey görünen ve görünmeyeni bilen, gökler ve yeri yaratan, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allah'ım, ben şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin şerrinden, şeytanın ve ortaklarının şerrinden sana sığınırım.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Alphayta. Tevbe Suresi 111 ila 113. ayetler.

0: Sadakallahu'l-azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kesin olarak vaat etmiştir. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren? O halde yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır. Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Cehennem ehli oldukları açıkça kendilerine belli olduktan sonra, yakınları da olsalar, Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yaraşır ne de müminlere. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini tanıyalım.

0: Kahve Hayatları her gün 10.30'da Wow Radyo'da.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Buruç Suresi.

0: yakmak için hendek kazıp içine alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. O vakit ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir. Şüphesiz O başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar. O çok bağışlayandır, çok sevendir. Arşın sahibidir, şanı yüce olandır. Dilediğini mutlaka yapandır. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Hayır, inkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Oysa Allah onların arkalarından kuşatmıştır. Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap, şanı yüce Kur'an'dır. O korunmuş bir levhada, levh-i mahvuzdadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Furkan Suresi 1-9. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Alemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. O, göklerin ve yeryüzünün mülkü, hükümranlığı kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur.

0: O her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir. İnkar edenler, Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan ve zaten kendileri yaratılmış olan, üstelik kendilerine fayda ve zararları dokunmayan, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen ilahlar edindiler. İnkar edenler, bu Kur'an Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Başka bir topluluk da bu konuda ona yardım etmiştir, dediler. Böylece onlar haksız ve asılsız bir söz uydurdular. Bu Kur'an başkalarından yazıp aldığı öncekilere ait efsanelerdir. Bunlar ona sabah akşam okunmaktadır, dediler. Ey Muhammed, de ki, o kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, çok merhamet edendir. Dediler ki, bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de bu onunla beraber bir uyarıcı olsaydı ya, yahut kendisine bir hazine verilseydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya. Zalimler, inananlara siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz, dediler. Ey Muhammed, senin hakkında bak nasıl da temsiller getirdiler de haktan saptılar. Artık onlar doğru yolu bulamazlar. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabe hayatları.
3: Hazreti Cabir bin Abdullah radıyallahu an. En çok hadis rivayet eden 7 alim sahabiden biri. Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretinden 16 yıl önce 607 yılında, o zamanki adı Yesrib olan Medine'de doğdu. Medine'nin iki büyük Arap kabilesinden biri olan Hazrec oğullarındandır. Babası Abdullah, Uhud gazvesinde ilk şehit düşen sahabidir. Annesi Üneyse bint Aneme ise önde gelen hanım sahabilerdendir. Cabir babasıyla birlikte hicretten hemen önceki hac döneminde İslam'ı kabul ettiklerini bildirmek ve Hazreti Peygamber'i şehirlerine davet etmek üzere Mekke'ye giden ve onunla İkinci Akabe biatı denilen buluşmayı gerçekleştiren Medineliler arasında bulundu. O zaman 15 yaşlarında olan Cabir, 75 kişilik bu heyetin en küçük üyesiydi. Medine döneminin ilk yıllarında gerçekleşen Bedir ve Uhud gazvelerine katılan babası, bu savaşlara giderken kendisine bir şey olması durumunda 7 veya 9 kızına bakma sorumluluğunu tek erkek evladı olan Cabir'e bırakmış, onun bu savaşlara katılmasına izin vermemişti. Babasının Uhud'da şehit olması üzerine kız kardeşlerinin bakımını üstlenen Cabir, aynı zamanda babasından kalan borçları da ödemek zorunda kaldığından maddi açıdan oldukça sıkıntılı yıllar geçirdi. Kız kardeşleriyle tek başına yeterince ilgilenemeyeceğini anlayınca kendisine yardımcı olması için dul bir kadınla evlendi. Hazreti Peygamber bu sıkıntılı döneminde Cabir'e özel ilgi göstermiş, sürekli ona destek olmuş, hatta Cabir onun birçok mucizesine şahit olmuştur. Bir defasında çoğu Yahudi olan alacaklıları hurma toplama zamanı kapısına dayanmıştı. hurma bahçesinden başka geliri olmayan Cabir, o yılki mahsulün borçlarını ödemeye yetmeyeceğini anlayınca durumunu Hazreti Peygamber'e arz etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onun bahçesinden toplanan hurmaları birkaç öbek halinde yığdırdıktan sonra en büyük öbeğin başına oturarak eline bir ölçek aldı ve tarttığı hurmalarla herkesin alacağını teker teker ödedi. Hazreti Peygamber'in bir mucizesi olarak Cabir'in bütün borçları ödendiği halde hurma eksilmedi. Aynı şekilde Zaturrika gazvesinden dönüşte Cabir'in zayıf ve bakımsız devesi ordunun gerisinde kalıyordu. Bunu gören Resul-i Ekrem Cabir'e devesini çöktürtmesini söyledikten sonra bir sopayla deveye dokundu. Dermansız hayvan öyle bir canlandı ki diğerlerini geride bıraktı. Babasının Uhud'da şehit olması üzerine Cabir sonraki bütün savaşlarda yer aldı. İlk katıldığı savaş Uhud'dan hemen sonra yapılan Hamra-ül-Esed gazvesiydi. Uhud'dakilerden başkasının bu savaşa gitmesine izin verilmediğini öğrenince Hazreti Peygamber'in huzuruna çıktı ve kız kardeşlerine bakmak zorunda olduğu için Uhud'a gelemediğini söyleyerek savaşa gitmek için özel izin aldı. Hudeybiye'de yapılan bağlılık yemininde de bulunan Cabir, Resulullah'ın oradaki sahabilere hitaben söylediği "Bugün sizler yeryüzündeki en hayırlı insanlarsınız." sözünü sonraki nesillere aktaran kişi oldu. Görme yeteneğini kaybettiği hayatının son yıllarında bu olaydan bahsederken altında biat ettikleri ağacı göstermek istediğini ancak artık göremediği için bunu yapamadığını söylemiştir. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra da birçok savaşa katılan ve özellikle Şam'ın fethinde bulunan Cabir, 697 yılında Medine'de vefat etti. Akabe biatlarına katılanlar içinde en son vefat eden odur. Cabir bin Abdullah'ı İslam ilim geleneğinde öne çıkartan en önemli özelliği, Hazreti Peygamber'in sözlerini ve davranışlarını öğrenme ve başkalarına öğretme konusundaki gayretleridir. Mescid-i Nebevi'de bir ilim meclisi oluşturan Cabir, tabi'in kuşağından pek çok meşhur alime hocalık yapmıştır. En çok hadis rivayet eden yedi sahabiden biri olan Cabir, Resulullah'tan birçok hadisi bizzat duyduğu gibi Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Ali, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Muaz bin Cebel, Zübeyir bin Avvam ve diğer sahabiler vasıtasıyla da çok sayıda hadis rivayet etmiştir. Cabir, hadislerin doğru şekliyle duyulup öğrenilmesine ve aktarılmasına çok önem verirdi. Sahabi Abdullah bin Üneys'in Hazreti Peygamber'den duyduğu "Üzerinde kul hakkı bulunan kimse bunu ödemedikçe cennete giremez." mealindeki hadisi ilk ağızdan öğrenmek için deve sırtında bir aylık yolculuğu göze alarak Şam'a kadar gitmiş ve Abdullah bin Üneys'e bu hadisi sormuştur. Yine ömrünün son zamanlarında bazı hadisleri kontrol etmek amacıyla Medine'den Mekke'ye gitmiştir. Cabir bin Abdullah aynı zamanda Kur'an-ı Kerim ve sünneti iyi anlayıp yorumlama konusunda öne çıkan alim, fakih sahabilerdendir. Cabir'in de aralarında bulunduğu bu sahabiler, Kur'an'dan ve Hazreti Peygamber'den öğrendiklerini kendi bilgi ve tecrübeleriyle birleştirerek karşılaşılan dini, toplumsal ve hukuki meselelere Kur'an ve sünnet ışığında yeni çözümler üretme faaliyetinin öncüleri olmuşlardır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. En'am suresi 11 ila 20. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, yeryüzünde dolaşın. Sonra hakikati yalan sayanların sonunun nasıl olduğuna bakın. Göklerde ve yerde olanlar kimindir diye sor. De ki, Allah'ındır. O, kendi üzerine rahmeti yazmıştır. Sizi gerçekleşmesinde asla şüphe olmayan kıyamet gününde mutlaka toplayacaktır. Kendilerini ziyan edenler var ya, işte onlar inanmazlar. Gece ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O her şeyi işitmekte, bilmektedir. De ki, gökleri ve yeri yoktan var eden, yediren ama yedirilmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim? De ki, bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi ve sakın müşriklerden olma denildi. De ki, ben Rabbime isyan edersem, gerçekten büyük günün, ahiret gününün azabına uğrayacağımdan korkarım. O gün kim azaptan kurtarılırsa, gerçekten Allah onu esirgemiştir. İşte apaçık kurtuluş budur. Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa, onu kendisinden başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır verirse, bilesin ki O her şeye kadirdir. O, kullarının üstünde tam bir tasarrufa sahiptir. O, hakimdir, her şeyden haberdardır. De ki, hangi şahidin şahitliği daha güvenilirdir? De ki, benimle sizin aranızda Allah şahittir. Bu Kur'an bana hem sizi hem de ulaştığı herkesi onunla uyarmam için vahyedildi. Yoksa siz Allah ile beraber başka tanrılar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz? De ki, ben buna şahitlik etmem. De ki, o ancak bir tek Allah'tır. Ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden kesinlikle uzağım. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyan edenlere gelince, işte onlar inanmazlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. İnşikak Suresi.
3: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman, ki ona yaraşan budur, yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, Rabbini dinlediği zaman, ki ona yaraşan da budur, insan yaptıklarını karşısında bulur. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek. Sevinçli olarak ailesine dönecektir. Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadayken ailesi için de sevinçliydi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki aya ki, şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Daha doğrusu inkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar. Halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir. Öyleyse sen onlara elem dolu bir azabı müjdele. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan aşr-ı şerifte secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, İtaat ettik, bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin ilim sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle

0: atılmıştır. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sebe Suresi 2. Ayet.
2: Allah yere gireni, yerden çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. O çok merhamet edicidir, çok bağışlayıcıdır.
1: Fatır Suresi 38. Ayet.
3: Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir.
1: Zümer Suresi 7. Ayet.
4: Eğer inkar ederseniz, şüphesiz ki Allah sizin iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının inkar etmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz, sizin için buna razı olur. Hiçbir günahkar, başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O da size yaptıklarınızı haber verir. Çünkü O, göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ilk nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya düşünüp ibret alsınlar diye insanların kalp gözünü açan deliller ve bir hidayet rehberi, bir rahmet olarak kitabı, Tevrat'ı verdik. Ey Muhammed! Musa'ya o emri verdiğimiz zaman sen vadinin batı tarafında değildin. O olayı görenlerden de değildin. Fakat biz Musa'dan sonra birçok nesiller meydana getirdik. Üzerlerinden uzun çağlar geçti. Sen Medyen halkı arasında yaşıyor değildin. Ayetlerimizi onlardan okuyup öğreniyor da değildin. Fakat biz bu haberi göndereniz. Yine biz Musa'ya seslendiğimiz zaman Tur'un yan tarafında da değildin. Fakat Rabbinden bir rahmet olarak senden önce kendilerine hiçbir uyarıcı gelmeyen bir kavmi düşünüp öğüt alsınlar diye uyarman için o haberleri sana bildiriyoruz. Kendi yaptıkları sebebiyle başlarına bir musibet gelip de ''Ey Rabbimiz, bize bir peygamber gönderseydin de ayetlerine uysaydık ve müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı seni peygamber olarak göndermezdik. Onlara katım

0: Babanızdan gerçek gelince Musa'ya verilen mucizelerin benzeri niçin buna da verilmedi dediler. Onlar daha önce Musa'ya verilen mucizeleri inkar etmemişler miydi? Onlar iki sihirbaz birbirlerine destek oluyor dediler. Biz hepsini inkar ediyoruz dediler. De ki, eğer doğru söyleyenlerseniz Allah katından doğruya bu ikisinden Tevrat ve Kur'an'dan daha çok ulaştıran bir kitap getirin de ben ona uyayım. Eğer bu konuda sana cevap veremezlerse bil ki onlar sadece kendi nefislerinin arzularına uymaktadırlar. Kim Allah'tan bir yol gösterme olmaksızın kendi nefsinin arzusuna uyandan daha sapıktır. Şüphesiz Allah zalimler toplumunu doğruya iletmez. Andolsun düşünüp öğüt alsınlar diye o sözü, Kur'an ayetlerini onlara peş peşe ulaştırdık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Allah'ım sana binlerce hamdü sena, sevgili elçine, kulun ve Resulün Muhammed Mustafa'ya binlerce salatü selam ederiz. Allah'ım bizleri Hazreti Adem ile başlayıp Peygamber Muhammed Mustafa ile biten o vahiden hiç ayırma ya Rabbi. Hidayet yolundan bizi ayırma ya Rabbi. Güzellikten bizi ayırma ya Rabbi. Merhametten bizi ayırma ya Rabbi. Şefkatten bizi ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi adil davranmaktan bizleri uzak eyleme ya Rabbi. Fakire, muhtaca, mağdura, düşmüşe merhamet edenlerden eyle ya Rabbi. Hayvanlara iyilik edenlerden eyle ya Rabbi. Hayvanlara eziyetten dolayı yargılanmış olanlardan, mahşerde yargılanacak olanlardan etme ya Rabbi. Anne ve babalarımızın dualarını kabul eyle ya Rabbi. Ölmüş olan anne babalara merhamet eyle ya Rabbi. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Hastalara şifa ver ya Rabbi. Dertlilere deva ver ya Rabbi. Borçlulara eda ver ya Rabbi.

dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Taha Suresi 116 ila 128. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik de, İblis'ten başka melekler saygıyla eğilmişler, İblis bundan kaçınmıştı. Biz de şöyle dedik: Ey Adem, şüphesiz bu İblis sen ve eşin için bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, sonra mutsuz olursun. Şüphesiz senin için orada aç kalmak, çıplak kalmak yoktur. Orada ne susuzluk çekersin, ne de güneş altında kalırsın. Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi: Ey Adem, sana ebedilik ağacını ve yok olmayan bir saltanatı göstereyim mi? Bunun üzerine onlar, Adem ve eşi Havva, o ağacın meyvesinden yediler. Bu sebeple ayıp yerleri kendilerine göründü.

0: sıkıntı çeker. Her kim de benim zikrimden, Kur'an'dan yüz çevirirse mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O da şöyle der: Rabbim, dünyada gören bir kimse olduğum halde niçin beni kör olarak haşrettin? Allah, evet, öyle. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun der. Haddi aşan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbimizin güzel isimlerini anlamaya, onları gönül ve düşünce dünyamızda yeniden tefekkür etmeye davet ediyoruz. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin kaleminden Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Meryem Suresi 1-15. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu, Rabbinin Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır. Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı. O şöyle demişti: Rabbim, şüphesiz kemiklerim gevşedi, saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda cevapsız bırakılarak hiç mahrum olmadım. Gerçek şu ki ben benden sonra gelecek akrabalarımın isyankar olmalarından korkuyorum. Karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından, bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl. Allah şöyle dedi: Ey Zekeriya, haberin olsun.

0: Çünkü biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim, hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmış iken benim nasıl çocuğum olur dedi. Vahiy meleği dedi ki, evet öyle. Ancak Rabbim diyor ki, bu bana göre kolaydır. Nitekim daha önce hiçbir şey değil iken seni de yarattım. Zekeriya, Rabbim, öyleyse bana çocuğumun olacağına dair bir işaret ver dedi. Allah da, senin işaretin sapasağlam olduğun halde insanlarla 3 gün 3 gece konuşmamandır dedi. Derken Zekeriya ibadet yerinden halkın karşısına çıktı. Konuşmak istedi, konuşamadı. Ve onlara sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye işaret etti. Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık. Ve kendisine ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimseydi. İsyancı ve zorba değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam olsun. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy. Bilgi ve varlık.

Müslüman metafizikçilerin üzerinde durdukları meselelerden birisi ilahi niteliklerin bir tasnifinin olup olmadığıdır. Acaba Tanrı'nın nitelikleri arasında bir sıralama var mıdır? Varsa bunu dayandıracağımız neticeler olacak mıdır? Kelamcılar ilahi nitelikler arasındaki sıralama üzerinde dursalar bile kudret sıfatından dolayı Tanrı'nın niteliklerinin sıralamasına anlam yüklememişlerdir. Buna mukabil sufiler ilahi nitelikler arasında bir tasnif yaparak nizam fikrine zemin teşkil edecek şekilde bir düşünce geliştirmek istediler. Bunun anlamı şudur: eğer biz ilahi sıfatlardan birisini ötekinden önce kabul edersek ve buna bir anlam yüklersek en azından öteki nitelikleri ona bağlı hale getiririz. İbnül Arabi böyle düşünür ve bunun için bilgiyi en temeldeki nitelik kabul eder. Allah her şeyi bilir. Önce zatını bilir ve aleme dair bilgisi bu bilgisinden ortaya çıkar. Bu yaklaşım bilginin öteki nitelikleri belirlemesi demektir. Burada İbnül Arabi'nin Mutezile'nin nizam fikrine yaklaştığını düşünebiliriz. Allah'ın iradesi vardır ve iradesi onun bilgisine tabidir. İrade seçmek demektir. İrade bilginin bildiğini seçer. Kudretse iradenin seçtiğini isar eder. Bu durumda bilgi en azından Allah'ın öteki niteliklerini sınırlı bir şekilde belirler. O halde sıralama bilgi, irade, kudret şeklinde olmalıdır. Allah bilir, irade eder, yaratır. Hiç kuşkusuz bu, taksimde ve bilgide böyledir. Yoksa bu eylemler arasında bir zaman aralığından söz etmek mümkün değildir. Bunun için ayrım vücudi değil, itibaridir. Ancak İbnül Arabi'nin buradan alemde bir nedensellik çıkarmak yerine ayağını sabite, varlıkların ilahi ilimdeki sabit haliyle izah ettiği birlik ve çokluk meselesine geçtiğini söylemek gerekir. Her halükarda bilgi sıfatı bütün niteliklerden önce gelir. Filozoflar, kelamcılar ve sufiler arasındaki

görüş ayrılığı bilgi sıfatı üzerinde ortaya çıkmıştır dedik. Çünkü bilgi bir irtibat ve nispettir. Allah'ın alemle irtibatının nasıl açıklanacağıysa dini düşüncenin izah etmek zorunda olduğu en çetin meseledir. Bu mevzu açıklanmaksızın dini düşünce teşekkül edemez. Bu irtibatı aklı çelişkiye düşürmeksizin açıklamaksa neredeyse imkansız bir teşebbüstür. Acaba Allah alemi tümel bir şekilde mi bilir? Yoksa her parçasıyla ve değişen sabit kalan kısımlarıyla mı bilir? Allah'ın bilgisi bir şeye bağlı ve ondan kazanılmışsa bunun Allah'ın kemaline aykırı olacağını kabul eden filozoflar Allah'ın alemi ancak tümel bir şekilde bilebileceğini savunmuşlardır. Bu itibarla filozoflar Tanrı'nın bilgisiyle insanın bilgisi arasında bariz bir ayrım görerek Tanrı alem meselesini tenzihçi bir tavırla açıklamak istemişlerdir. Tenzihçi tavır genellikle aklın Tanrı hakkındaki hükümlerinin karakteridir. Akıl bilgi tarzı itibarıyla Tanrı'yı bilgi dışında tutarak onun hakkında sadece değildir şeklinde selbi yolla bilgi verebilir. Bunun istisnası Tanrı'nın varlığı ve bu varlığın iltizam edeceği iyilik ve hayır gibi bazı temel niteliklerdir. Öyle görünüyor ki bu bilgi meselesi felsefe ile din arasındaki en önemli tartışma meselesiydi ve öteki bütün tartışmalar bunun neticesiydi. Filozoflar Tanrı'nın mükemmelliğine bazı temel nitelikler dayandırmışlardır. Daha doğrusu Tanrı mükemmelse İbn Sina bunu tamun üstü, fevkat tam yani mükemmel diye tabir eder. Bu durum bazı neticeleri iltizam eder. Mesela onun bilgisi tam ve yetkin olmalıdır. Bilginin tam olabilmesi için zaman üstü ve hadiseler dışında gerçekleşmesi gerekir. Tanrı'nın varlığı kazanılmış bir varlık olmadığı gibi bilgisi de herhangi bir şekilde yaratılmışlardan kazanılmış veya onların durumuna bağlı olarak değişken bilgi olamaz. Bu nedenle filozoflar Tanrı'nın alem bilgisini izahta büyük güçlük çekmiş, Allah alemi külli bir şekilde bilir şeklinde hiçbir zaman anlaşılmayan bir düşünce geliştirmişlerdi. Bunun anlamı şudur: Tanrı'nın bilgisi tek ve bütün bir bilgidir. Bu bilginin yaratılmışların durumuna göre değişmesi söz konusu olmadığı gibi onlardan kazanılmış da değildir. Söylenebilecek tek şey o bilginin artma eksilme kabul etmeyen sabit bir bilgi olmasıdır. Kelamcılar ve sufi düşünürlerse başka bir akıl yürütme tarzını takip ederek Tanrı'nın bilgisinin külli ve cüzi bütün varlıkları kapsadığını ve onların durumlarına iliştiğini savunmuştur. Bu ne anlama gelir? Kelamcılar Allah'ın bilgisine bir sınır konulamayacağını düşünürken Allah'ın sonsuz kudretinden hareket etmişti. Hiç kuşkusuz bu konuda haklıydılar. Çünkü Allah'a inanmak sadece pasif bir ilkeye inanmak olamazdı. Üstelik Allah'ı tenzih edeceğiz diye onun alemle irtibatını tikel bir varlıkla, mesela insanla açıklayamamak olmazdı. Her şeyin temelinde insan-Allah irtibatı vardı ve bu irtibatın izah edilmesi dini hayatın esas meselesini teşkil etmekteydi. İnsan her davranışını bilen, kendisini gören, duyan ve onunla ilgili bir Rabbe inandığında dindar olabilirdi. Ona iman etmek sınırsız bir kudrete, bu nedenle sınırsız bir bilgiye iman etmek demekti. Kelamcılar Allah'ın eşi hakkındaki bilgisini herhangi bir şekilde sınırlamayı kabul etmemekle birlikte bunun ortaya çıkarabileceği teolojik ve ahlaki neticeleri de göz ardı ettiler. Bilhassa özgürlük ve kader bahsiyle ilgili ahlaki hayatta ortaya çıkan çelişkileri kastediyoruz. Ehl-i sünnet bu çelişkiyi izah edememeyi büyük bir mesele olarak görmedi. İnsanın özgür olması gerektiğini düşünüyor fakat bunu izah edemiyordu. Daha sonra İbnül Arabi bile bu bahiste ehl-i sünnet kelamcılarının görüşünü takip eden birisi olarak şöyle diyecek ve bütün meseleyi özetleyecekti: İnsan mecburen özgür varlıktır. Bu sebeple ilahi isimlerden birisi olan El-Alim ismi onlar için her şeyi bilen, bilgisi hiçbir şekilde sınırlanamayan anlamına gelirken bu bilgi cüz'i ve külli bilgiyi de içerir. Bu noktada bu bilginin en önemli yönlerinden birisi dualarla ve kaderle ilgilidir. Bu ne anlama gelir? Her şeyden önce Allah'ın bilgisi insan bilgisi gibi değişme, başkalaşma, artma, bir duruma bağlı olma gibi yaratılmışlara ait niteliklerden uzaktır. Allah'ı takdis ve tenzih, bilgisini de tenzih etmek demektir.
Bu nedenle Allah bir şeyi insan dünyasında o şey gerçekleşmeden önce bildiği gibi onun bilgisi kazanılmış bilgi olarak nitelenemez. Başka bir ifadeyle insan kendi fiilini yapmasına dair bilgiyi Allah'a vermiş değildir. Allah her şeyi ezeli ve ebedi olarak bilir. Bu durumda bu bilginin hadis yani zaman içinde gerçekleşen bilgi kabul edilmesi mümkün değildir. Fakat büyük sorun burada ortaya çıkar. Allah'ın bilgisi zamanla ve mekanla veya hadiseyle sınırlı değilken insan bu bilgiyi zaman içinde, mekanda ve hadiseyle sınırlı olarak idrak eder. Bu durumda soru şudur. Acaba Allah'ın bilgisi herhangi bir şeyi belirlemekte midir? Sorunun cevabı hiç kuşkusuz ki evet olmalıdır. Her şey Allah'ın bilgisine göre gerçekleşir. Müslümanlar büyük ölçüde bu kanaati kabul etmişlerdir. Bu durumda ikinci soru şudur. Her şey Allah'ın bilgisine göre gerçekleşiyorsa, o zaman insan fiilleri önceden belirlenmiş midir? Bu sorunun cevabı da evet olmalıdır. Çünkü biz insanların fiillerini belirlenmiş kabul etmezsek veya Allah tarafından ezelden biliniyor kabul etmezsek, o zaman Allah hakkında bilgisizlikten söz etmiş oluruz. Bilgisizlik her şeyden önce tasarımsızlığı doğurur. Çünkü Allah bilmiyorsa, o zaman alemdeki bir nizamdan ve gayeden de söz edemeyiz. Müslümanların bir kısmı alem içinde bir nizamdan ve gayelilikten söz etmeyi uygun görmemiştir. Fakat bu durum insanca öngörülen veya tasavvur edilen ve Allah'ın mutlak kudretini sınırlayabilecek bir nizamla ilgilidir. Her şeyin bizim bilmediğimiz fakat Allah tarafından belirlenmiş bir hikmete göre yaratıldığı kesindir. Çünkü her şeyin sahibi Allah, abes işten münezzehtir. Öte yandan böyle bir durum Allah'ın bilgisinin zaman içinde yaratılmıştan kazanıldığı anlamına gelebilir. Ehl-i sünnet kelamcıları bu bahiste Allah'ın kemalini savunmayı en vazgeçilmez ilke olarak kabul etmişlerdir. O halde Allah her şeyi tümel ve tikel olarak bilir ve bu bilgisi bir şeyin varlığını ve fiilini önceler cümlesi dini düşüncenin temel ilkesidir. İslam geleneğinde özellikle ehl-i sünnet ve kendisine yakın tavrı benimsemiş olanların bütün mücadelesi bu ilkeyi savunmakla ilgiliydi. Bu ilkeyi savunurken ehl-i sünnet alimleri özellikle kader ve özgürlük problemleri gibi bu bahiste ortaya çıkan sorunları çözümlemek için takındıkları ısrarcı ve tutarlı tavrı başka hiçbir bahiste göstermediler. Onlar için vazgeçilemeyecek tek temel nokta buydu. Allah'ın ezeli bilgisi. Öte yandan naslarda bilgiyi tekit ve tefsir etmek üzere Allah'ın başka pek çok özelliğinden ve fiilinden söz edilebilir. Ehl-i sünnet kelamcılarının görüşünü destekleyen en önemli deliller de bu naslardır. Şimdi bilgiyi teyit ve tefsir eden bu ikinci nitelikleri ele alalım. Bu nitelikler ve onlarla ilgili fiiller insan müdrikesinde olduğu gibi bilginin verilerini teşkil eden ve ona yardımcı olan kaynaklardır. Bunlardan birisi naslarda sıkça zikredilen ilahi isimlerden olan El-Basir ismidir.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Mü'minun Suresi 78 ila 92. Ayetler.

سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع

0: Halbuki o sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne kadar az şükrediyorsunuz. O sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sadece onun huzurunda toplanacaksınız. O diriltendir, öldürendir. Geceyle gündüzün birbirini takip etmesi de ona aittir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Hayır, onlar öncekilerin söyledikleri sözler gibi sözler ettiler. Dediler ki, gerçekten biz ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı tekrar diriltileceğiz? Andolsun biz de bizden önce atalarımız da bununla tehdit edildik. Bu öncekilerin uydurduğu masallardan başka bir şey değildir. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin. Yer ve yerde bulunanlar kime aittir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız de. De ki, yedi kat göklerin Rabbi, büyük arşın Rabbi kimdir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız de. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin. Her şeyin hükümranlığı elinde olan, kendisi koruyan, kendisine karşı korunulmaz olan kimdir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse nasıl aldanıyorsunuz de. Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Fakat onlar kesinlikle yalancıdırlar. Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka hiçbir ilah yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alır götürür ve mutlaka birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Gaybı da görülen alemi de bilen Allah onların yakıştırdığı nitelemelerden uzaktır. Onların koştukları ortaklardan çok yücedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel Aşr-ı Şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Şuara Suresi 197 ila 212. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar Mekke müşrikleri için bir delil değil midir? Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik ve o da bunu kendilerine okusaydı yine buna inanmazlardı. İşte böylece biz onu, Kur'an'ı suçluların kalbine soktuk. Onlar farkında olmadan ansızın kendilerine gelecek olan elem dolu azabı görüp de bize mühlet verilmez mi demedikçe ona inanmazlar. Bizim azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar? Ey Muhammed! Ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden yararlandırsak, sonra da kendilerine tehdit edildikleri şey gelse, halleri nice olurdu? Dünyada yararlandırıldıkları şeyler onlara fayda sağlamazdı. Biz hiçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helak etmedik. Bu bir hatırlatmadır. Biz zalim değiliz. O Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Zaten bu onların harcı değildir. Buna güçleri de yetmez. Çünkü onlar vahyi işitmekten uzaklaştırılmışlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Salih Aleyhisselam'la Semud kavmi arasında geçen kıssa şu ayetlerde anlatılmaktadır.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman

0: ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hud Suresi 61.
2: Semud kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. O sizi yeryüzünden, topraktan yarattı ve sizi oranın imarında görevli ve buna donanımlı kıldı. Öyleyse ondan bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir.
1: Hud Suresi 68.
3: Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi Rablerini inkar etti. Yine biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştı.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçinizden ölüp geriye dul eşler bırakan erkekler, eşleri için evden çıkarılmaksızın bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Ama onlar kendiliklerinden çıkarlarsa, artık onların meşru biçimde kendileriyle ilgili olarak işlediklerinden dolayı size bir günah yoktur. Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Boşanmış kadınların örfe göre geçimlerinin sağlanması onların hakkıdır. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir borçtur. Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklamaktadır. Binlerce kişi oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarını terk edenleri görmedin mi? Allah onlara ölün dedi, sonra da onları diriltti. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütuf ve ikram sahibidir. Ama insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki şüphesiz Allah hakkıyla işitendir ve hakkıyla bilendir. Kimdir Allah'a güzel bir borç verecek? O kimse ki Allah da o borcu kendisine kat kat ödesin. Rızkı Allah daraltır ve genişletir. Ancak ona döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: En sevgilinin dilinden dualar. Allah'ım, Allah'ım, senden dinde sebat etmemi istiyorum. Doğrulukta kararlı olmak istiyorum. Nimetine şükretmek ve ibadetini en güzel biçimde yapmak istiyorum. Doğru söyleyen bir dil, sağlıklı ve sana teslim olan bir kalp istiyorum. Bildiğin her zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyorum. Bildiğin her hayırlı şeyi istiyorum. Bildiğin her günah için bağışlamanı diliyorum. Sen gizli olan şeyleri çok iyi bilensin.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. Tarık Suresi.

حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su belle kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı. Yağmurlu göğe andolsun. Yarık yarık çatlamış yere andolsun. Şüphesiz o Kur'an, hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcılara mühlet ver, onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Serkan Yıldız. Fussilet Suresi 1-8. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'tan indirilmedir. Bu, bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat onların çoğu yüz çevirmiştir. Artık onlar işitmezler. Dediler ki, ey Muhammed, bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz örtüldü.

0: yaşayanların vay haline. Onlar zekatı vermeyen kimselerdir. Onlar ahireti de inkar ederler. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler içinse kesintisiz bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Sebe Suresi 1-9. Ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisinin olan Allah'a mahsustur. Hamd, ahirette de ona mahsustur. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. Allah yere gireni, yerden çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. O çok merhamet edicidir, çok bağışlayıcıdır. İnkar edenler kıyamet bize gelmeyecektir dediler. De ki, hayır öyle değil. Gaybı bilen Rabbime andolsun ki kıyamet size mutlaka gelecektir. Ne göklerde ve ne de yerde zerre ağırlığında bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Allah'ın iman edip salih amel işleyenleri mükafatlandırması için her şey o kitapta tespit edilmiştir. İşte onlar için bir bağışlanma ve bereketli bir rızık vardır. Ayetlerimizi geçersiz kılmak için yarışırcasına çaba harcayanlar var ya, işte onlar için elem dolu, çok kötü bir azap vardır. Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilen Kur'an'ın gerçek olduğunu ve onun mutlak güç sahibi ve övgüye layık Allah'ın yoluna ilettiğini görürler. Yine inkar eden

0: Diyenler şöyle dediler: çürüyüp ufalandıktan sonra sizin yeniden diriltileceğinizi söyleyen bir adamı size gösterelim mi? Allah'a karşı yalan mı uydurdu, yoksa onda dirilik mi var? Hayır, öyle değil. Ahirete inanmayanlar azap ve derin sapıklık içindedirler. Onlar önlerindeki ve arkalarındaki, kendilerini dört bir yandan kuşatan göğe ve yere bakmadılar mı? Eğer dilersek onları yere geçirir veya gökten üzerlerine parçalar düşürürüz. Bunda Rabbine yönelen her kul için bir ibret vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir. Kıyamet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet gününe yemin ederim. Onlara şöyle de: Allah sizi hayata getirecek, sonra öldürecek. Sonra gerçekleşeceği kesin bulunan kıyamet sürecinde sizi bir araya getirecek. Bunda kuşku yok. Ama insanların çoğu bilmez. Sonra da kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bunda kuşku yok. Ama insanların çoğu buna inanmıyor. İnkar edenler, bize kıyamet gelmeyecek dediler. De ki, bilakis gaybı bilen Rabbime andolsun ki o size mutlaka gelecektir. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey dahi onun bilgisi dışında kalamaz. Bundan daha küçük veya daha büyük hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. Ve şöyle derler: şayet gerçekten doğru söylüyorsanız bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek? Onlar besbelli ki birbirleriyle uğraşırken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir vasiyette bulunabilecekler ne de ailelerine dönebilecekler. Kıyamet günü ne zamanmış diye soruyor. Göz dehşetle açıldığı, ay tutulduğu, güneşle ay birleştirildiği zaman. İşte o gün insan kaçacak yer var mı diyecektir. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yaptığı ve yapmadığı her şey hakkında bilgi verilecektir. Bir gün gelecek, yer başka bir yer, gökler de başka göklere dönüştürülecek. İnsanlar gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah'ın huzuruna çıkacaklardır. Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan bir hardal tanesi kadar dahi olsa onu getirir ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Kıyamet gününde ne yakınlarınızın ne de çocuklarınızın size yararı olabilir. Allah aranızda hükmünü verir. Yapıp ettiklerinizi Allah tamamıyla görmektedir. Güneş dürülüp karardığında, yıldızlar dökülüp söndüğünde, dağlar sökülüp yürütüldüğünde, doğuracak develer başıboş bırakıldığında, yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde, diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda,

kurulduğunda, defterler ortaya serildiğinde, gökyüzü sıyrılıp açıldığında, cehennem ateşe harlatıldığında, cennet yaklaştırıldığında, insan o gün için ne hazırlayıp getirdiğini bilir. Konunun kavramsal bağlamı: kıyamet, dünya hayatının sona ermesini, yeniden dirilmeyi, hesabı ve yeni bir hayatın başlamasını ifade eder. Bu dünya hayatından sonraki yeni hayatın başlangıcı, Kur'an-ı Kerim'de genel olarak saat ve kıyamet kelimeleriyle ifade edilir. Bu kelimeler Mekki surelerde daha çok işlenmiştir. Kur'an'ın neredeyse her sayfasında doğrudan veya dolaylı olarak bu konuya yer verilir. Kıyamet kelimesi KVM kökünden türetilmiştir. Bu kök, ayağa kalkmak, dikilip durmak, sabit durmak gibi anlamlar taşır. Kıyamet kelimesiyle çoğunlukla dünya hayatının son bulması ve yeniden diriliş, mahşer meydanında durdurulma, hesaba çekilme ve ödül ya da ceza olarak hak edilen karşılığın verilmesi kastedilir. Kıyamet kelimesi, Kur'an'da çoğunlukla yevm kelimesiyle birlikte isim tamlaması olarak kullanılır. Yevmul kıyame, kalkış, diriliş günü demektir. Benzer şekilde el yevmul ahir, tamlamasıyla da son gün, dünya hayatından sonra gelecek olan hayat anlamı ifade edilir. Bu tamlamalarla hem dünya hayatının sona ereceği hem de yeniden diriliş sonrası gerçekleşecek olaylar anlatılır. Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatının sonunu ve yeniden dirilişi ifade etmek için kıyamet dışında başka kelimeler de kullanılır. Genel olarak zaman belirten saat ve yevm, yevme izin, gün, o gün kelimeleri bazen tamlama, bazen de tek başlarına kullanılır. Bunların dışında o gün gerçekleşecek olayları ifade eden bazı tamlamalar ve sıfatlar da kullanılmıştır. Mesela yevmul ba's, diriliş günü, yevmul huruc, kabirlerden çıkış günü, haşr, hesap meydanında toplamak, yevmul hisab ve yevmuddin, hesap günü, yevmut talak, buluşma günü, yevmul azife, yaklaşan gün, yevmut tenad, çığlık atma, bağırışma günü, vaat, bir söz ve tehdit olduğunu bildiren, vakıa ve hakka, kesin olarak gerçekleşecek bir olay, kari'a, ansızın gelip çatacak, hafıza rafi'a, kimini alçaltan, kimini yücelten, saha, kulakları sağır edecek bir ses, gâşiye, saran, örten, ettammetül kübra, büyük felaket ve ukbeddar, akıbet yurdu gibi kullanımlar da vardır.

0: Erkan Radyo.
1: Aşrı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Saffat Suresi 50 ila 74. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Derken birbirlerine yönelip sorarlar. İçlerinden biri der ki, benim bir arkadaşım vardı. Sen de tekrar dirilmeyi tasdik edenlerden misin derdi. Gerçekten biz ölüp bir toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı biz mi hesaba çekileceğiz? Konuşan o kimse yanındakilere, bakar mısınız hali ne oldu der. Kendisi de bakar ve onu cehennemin ortasında görür. Ona şöyle der, Allah'a andolsun, neredeyse beni de helak edecektin. Rabbimin nimeti olmasaydı mutlaka ben de cehenneme konulanlardan olmuştum. Nasıl, ilk ölümümüzden başka ölmeyecek miymişiz? Bize azap edilmeyecek miymiş? Şüphesiz bu, cennetteki nimetlere ulaşmak büyük bir başarıdır. Çalışanlar böylesi için çalışsınlar. Ziyafet olarak bu mu daha hayırlı yoksa zakkum ağacı mı? Şüphesiz biz onu zalimler için bir imtihan aracı kıldık. O cehennemin dibinde biten bir ağaçtır. Onun meyveleri sanki şeytanların kafalarıdır. Cehennemlikler ondan yiyecekler ve onunla karınlarını dolduracaklardır. Sonra onlar için bunun üstüne kaynar sudan karışık bir içecek vardır. Sonra onların dönüşleri mutlaka cehennemedir. Çünkü onlar babalarını sapık kimseler olarak buldular. Kendileri de onların izinden koşa koşa gitmektedirler. Andolsun onlardan önce evvelkilerin çoğu da sapmıştı. Andolsun biz onlara da uyarıcılar göndermiştik. Bak uyarılanların sonu nasıl oldu. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları başka.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Fatır Suresi 1-8. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a mahsustur. O yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Allah insanlar için ne rahmet açarsa artık onu tutacak, engelleyecek yoktur. Neyi de tutarsa bundan sonra onu gönderecek yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Allah'tan başka size göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir

0: bir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Ey Muhammed! Eğer seni yalancı sayıyorlarsa bil ki senden önce de nice peygamberler yalancı sayılmıştır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Ey insanlar! Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldatmasın. Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman tanıyın. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip salih ameller işleyenler içinse bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse, ameli iyi olan kimse gibi mi olacaktır? Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. Ey Muhammed! Onlar için duyduğun üzüntüler yüzünden kendini helak etme. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası. Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, iman kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bizlere şunları beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Maide Suresi 116-120. Ayetler.
5: Allah kıyamet günü şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara Allah'ı bırakarak beni ve anamı iki ilah edinin dedin? İsa da şöyle diyecek: Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla bilensin. Ben onlara sadece bana emrettiğin şeyi söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. Ama beni işlerinden aldığında artık üzerlerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Allah şöyle diyecek: Bugün doğrulara doğruluklarının yarar sağlayacağı gündür. Onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu büyük başarıdır. Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.
3: Tevbe Suresi 30 ve 31. Ayetler.
6: Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlarsa İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri gerçeği yansıtmayan sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkar etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlarsa rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa bunlar da ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Dünyanın Sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Taha Suresi 1-12. Ayetler.

الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى

0: إنك بالوادي المقدس طوى. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta-ha. Ey Muhammed, biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik. O yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir. Rahman arşa kurulmuştur. Göklerdeki, yerdeki bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey yalnızca O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur. Musa'nın haberi sana ulaştı mı? Hani bir ateş görmüştü de ailesine, siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım ondan size bir kor ateş getiririm yahut ateşin başında yol gösterecek birini bulurum demişti. Ateşin yanına varınca ona şöyle seslenildi. Ey Musa, şüphe yok ki ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an-ı Kerim Meali Mav Radyo'da. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu Meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir. Dilerseniz podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz. Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Kaya. Hucurat Suresi 13 ila 18. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki, iman etmediniz. Öyleyse iman ettik demeyin. Fakat boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Ey Muhammed! De ki, siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki, Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine eğer doğru kimselerseniz, sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an anlaşılması en kolay kitaptır.
2: Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Müzzemmil Suresi 1-10. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber, kalk biraz hariç olmak üzere geceyi yarısını ibadetle geçir, yahut bundan biraz eksil, yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı ağır ağır tane tane oku. Şüphesiz biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla. Bu ibadetteki sözler, Kur'an ve dua okuyuşları ise daha düzgün ve açıktır. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyeti vardır. Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki, ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. O halde eğer müminlerseniz Allah'a karşı gelmekten sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçekten müminlerdir. Onlara Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır. Azim olan Allah, doğru.
1: Erbab Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3.

0: Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Ayetlerle iyilik. Allah Teala şöyle buyuruyor: Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle. İslam, insanın kendi yaşantısında ve sosyal ilişkilerinde huzurlu olması için gerekli tavsiyelerde bulunur. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, örnek yaşantısıyla bir Müslüman ailenin nasıl olması gerektiğini ümmetine göstermiştir. Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden değildir buyururken, aileden topluma yansıyan sevgi ve saygıyla bir İslam medeniyeti oluşturmak istemiştir. Allah yalnız kendisine kulluk etmemizi, ona şirk koşmamamızı ve ana babamıza iyilik etmemizi emretmektedir. Allah'a iman ve itaatle birlikte anne ve babaya itaat konusunun zikredilmesi, bu konunun nedenle önemli olduğunu göstermektedir. Kulun sorumluluklarının önemli bir bölümü anne ve babasıyla ilgilidir. Zira çocuklarının her türlü ihtiyacını gidererek onlara hayatı öğretme gayretinde olan anne babalar, onların üzerinde en çok emeği olan kimselerdir. Ebeveynler çocuklarını fıtratlarından kaynaklanan bir sevgi ve muazzam bir çabayla büyütür. Ana babanın yaşlılığında çocuklarının onlara hizmeti ise daha çok sorumluluk bilinciyle gösterilen bir gayrettir. Bu gayretin temeli merhamet duygusudur. Rabbimiz kesin biçimde anne babaya itaat etmeyi ve onlara yumuşak davranmayı emretmektedir. Bunun ölçüsü de onlara öf bile demenin yasaklanması inceliğindedir. Bu ayetle evlatlara anne babayı kırabilecek her türlü davranıştan uzak durmaları gerektiği buyurulmuştur. Onları üzüp gücendirebilecek her türlü sözün ve davranışın en küçüğü bile yasaklanmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, anne babaya saygı göstermenin ve hizmetin önemini her fırsatta dile getirmiştir. Onlara kötü muameleyi Allah'a ortak koşmakla yan yana getirerek büyük günahlardan saymıştır. İnsanın küçükken gördüğü şefkatli muamelenin karşılığı, anne babası yaşlandığında onlara sevgi ve saygıyla hizmet etmesidir. İslam dininde ebeveynlerin her ikisine itaatin üzerinde durulmakla birlikte anne hakkı özel olarak ele alınmıştır. Zira annelerin çocukları üzerinde herkesten daha fazla hakkı bulunmaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, insanlar içinde iyilik etmeye en layık olan kişinin kim olduğu sorulduğunda, 3 defa anneyi, 4. de babayı zikretmesi bunun bir göstergesidir. Anneler yavrularını dünyaya getirmeden önce türlü zorluklara katlanmışlardır. Onları dünyaya getirdikten sonra da şefkatle büyütmüşlerdir. Annelerin hakkının ancak ayaklarının altına cennetin serilmesiyle ödenebileceği bildirilmiştir. Allah bir çocuğun dünyaya gelmesinde anne ve babayı vesile kılar. Bu nedenle onların değerini bilmek hem dini hem de insani görevimizdir. Öte taraftan anne babayı aileden dışlayan ve yalnızlığa terk eden her türlü kötü düşünce Müslüman kimliğine yakışmaz. Yapılması gereken rızalarını kazanmak ve onların dualarında kendimize yer bulmaktır. Sözümüzü duayla bitirelim. Ey Rabbimiz! Bizi, annemizi, babamızı ve bütün müminleri kıyamet günü bağışla. Rabbim, bizi küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet.

Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Metin Çakar Tevbe Suresi 73-80. Ayetler

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı çetin ol. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir varış yeridir orası. Bir şey söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Halbuki o küfür sözünü söylediler ve sözde Müslüman olduktan sonra inkar ettiler. Ayrıca başaramadıkları şeye peygamberi öldürmeye de yeltendiler. Sırf Allah ve Resulü kendi lütfu ile onları zengin kıldığı için intikam almaya kalktılar. Eğer tövbe ederlerse kendileri için hayırlı olur. Şayet yüz çevirirlerse Allah onları dünyada ve ahirette elem dolu bir azaba çarptıracaktır. Artık onlar için yeryüzünde ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. İçlerinden, eğer Allah bize lütuf ve kereminden verirse mutlaka bol bol sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz diye Allah'a söz verenler de vardır. Fakat Allah lütuf ve kereminden onlara verince onda cimrilik ettiler ve yüz çevirerek dönüp gittiler. Allah'a verdikleri sözü tutmadıkları ve yalan söyledikleri için o da kalplerine kendisiyle karşılaşacakları güne kadar sürecek bir nifak soktu. Allah'ın içlerinde gizlediklerini ve fısıltılarını bildiğini ve Allah'ın gaybleri çok iyi bilen olduğunu bilmediler mi? Sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan müminlerle güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya, işte Allah asıl onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Onlar için ister bağışlanma dile, ister dileme fark etmez. Onlar için 70 kez bağışlanma dilesen de Allah onları asla affetmeyecektir. Bu onların Allah ve Resulünü inkar etmiş olmaları sebebiyledir. Allah fasık topluluğu doğru yola iletmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an

0: doğru yolu gösterir.
1: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Karalı. Necm Suresi 33 ila 62. ayetler. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

والمؤتفكة أهوى فوشاها.

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة

0: فاسجدوا لله واعبدوا. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördün mü o yüz çevireni? Azıcık verip sonra keseni? Gaybın bilgisine sahip de onunla mı görüyor? Yoksa Musa'nın ve ahde vefa örneği İbrahim'in sayfelerinde bulunan şu hususlardan haberi yok mu? Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder ve çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir. Sonra kendisine karşılığı tas tamam verilecektir. En sonunda yalnız Rabbine varılacaktır. Güldüren de O'dur, ağlatan da. Öldüren de O'dur, yaşatan da. Rahime atıldığı zaman nutfeden, embriyo, erkeğiyle dişisiyle iki cinsi yaratan da O'dur. Öteki yaratma da öldükten sonra diriltme O'na aittir. Çok veren de O'dur, az veren de. Şira yıldızının Rabbi de O'dur. Eski Ad kavmini helak eden de O'dur. Semud'u da öyle. Hem de geriye bir şey bırakmadan. Bunlardan da önce Nuh kavmini. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgındılar. Altı üstüne getirilmiş şehirleri de O helak etti. Onları üzerlerine yağan felaketlere gömdü. Artık Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe duyabilirsin? Bu Kur'an da önceki uyarıcılar gibi bir uyarıcıdır. Artık yaklaştı o yaklaşmakta olan. Onu Allah'tan başka ortaya çıkaracak yoktur. Yoksa bu haberi tuhaf mı buluyorsunuz? Ağlayacağınıza gülüyorsunuz ve gaflet içinde oyalanıp duruyorsunuz. Hadi artık Allah için secdeye kapanıp kulluk ediniz. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana gufraneke Rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
3: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Nuh aleyhisselam ve kavmi arasında geçen kıssa bize şu ayetlerle beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Araf suresi 59.
3: Andolsun Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum, dedi.
1: Araf suresi 64.
4: Derken kavmi onu yalanladı. Biz de onu ve gemide onunla beraber bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar vicdanları hakka kapalı, kör bir kavimdiler.
1: Yunus suresi 71, 72 ve 73. ayetler.
5: Nuh'un haberini onlara oku. Hani o bir vakit kavmine şöyle demişti. Ey kavmim, eğer benim konumum ve Allah'ın ayetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa, biliniz ki ben sadece Allah'a dayanıp güvenmişim. Artık siz de bana ne yapacağınızı ortaklarınızla beraber kararlaştırın ki işiniz size dert olmasın. Bundan sonra bana hükmünüzü uygulayın. Bana mühlet de vermeyin. Eğer yüz çeviriyorsanız sizden zaten hiçbir ücret istemedim. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. Bana Müslümanlardan olmam emredildi. Onu yine de yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık ve onları ötekilerin yerine geçirdik. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Bak, uyarılan fakat söz anlamayanların sonu nasıl oldu?
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Yunus Suresi 50 ila 57. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, söyleyin bakalım, onun azabı size geceleyin veya gündüzün ansızın gelecek olsa, suçlular bunun hangisini acele isterler? Bunların hiçbiri istenecek bir şey değildir. Onlara, azap gerçekleştikten sonra mı ona iman ettiniz, şimdi mi? Oysa siz onu acele istiyordunuz denilecek. Sonra da zulmedenlere, ebedi azabı tadın. Siz ancak vaktiyle kazanmakta olduğunuzun cezasına çarptırılıyorsunuz denilecektir. O azap gerçek midir diye senden haber soruyorlar. De ki, evet Rabbime andolsun ki o elbette gerçektir. Siz bu konuda Allah'ı aciz kılacak değilsiniz. O gün zulmetmiş olan herkes, eğer yeryüzündeki her şeye sahip olsa, kendini kurtarmak için onu fidye verir. Azabı gördüklerinde için için derin bir pişmanlık duyarlar. Onlara zulmedilmeksizin aralarında adaletle hükmedilir. Bilesiniz ki göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Yine bilesiniz ki Allah'ın vaadi haktır. Fakat onların çoğu bunu bilmez. O diriltir ve öldürür. Ancak ona döndürüleceksiniz. Ey insanlar, işte size Rabbinizden bir öğüt. Kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.

Amin. Amin. Amin ya mujib es-sailin ve ya erhamer rahimin. İrhamna ve erhamil fukara vel mesakin. İlahi ya Rabbi, sana binlerce hamdü sena olsun. Sevgili elçine, yol göstericiye, son peygamber.

Son Nebi, son Resul, son Hidayetçi Muhammed Mustafa Efendimiz'e binlerce kez salatü selam olsun. Elhamdülillah bizleri mümin olarak doğurttun. Elhamdülillah mümin bir babanın, mümin bir annenin evlatları olarak geldik. Geldik ve Kur'an'ı tanıdık. Seni tanıdık ya Rabbi. Senin peygamberin Muhammed'i tanıdık. Namazı öğrendik, orucu öğrendik, zekatı öğrendik. Haram lokma yememeyi öğrendik gücümüz yettiği kadarınca. Yetim malına tesallut olmamayı öğrendik. Yetimi desteklemeyi öğrendik. Ya Rabbi bu kereminle, bu lütfunla, bu hidayetinle bizleri devam ettir ya Rabbi. İlahi ya Rabbi günahlarımızı affeyle. İlahi ya Rabbi kusurlarımızı affeyle. Hatalarımızı affeyle ya Rabbi. Eksiğimiz çoktur, günahımız çoktur, kusurumuz çoktur ama sana olan imanımızda zerre kadar şüphemiz de yoktur. Bizi amelimizin eksikliğiyle değil, belki hatalarımızla değil, kurbanın olayım. Kereminle, lütfunla, rahmetinle bizleri peygamberin yolundan ayırtma ya Rabbi. Bizlere böyle bak ya Rabbi. Günahkar kullarız, farkındayız. Allah'ım sana şerrin her türlüsünden sana sığınırız. Ürpermeyen kalpten sana sığınırız. Doymayan nefisten sana sığınırız. Kabul olmayan duadan sana sığınırız. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırız. Her türlü iftiradan, şerden, şerli insanların şerrinden sana sığınırız. Ya Rabbi haramdan sana sığınırız. Musibetten sana sığınırız. Riyadan sana sığınırız. Hatalarımızı affeyle ya Rabbi. Hatalarımızı affeyle ya Rabbi.

dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Nahl Suresi 35 ila 40. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ortak koşanlar dediler ki, Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ondan başka hiçbir şeye tapmazdık. Onun emri olmadan hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Kendilerinden öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlere düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuttan kaçının diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti. Onlardan kimine de kendi iradeleri sebebiyle sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün. Sen onların doğru yola erişmelerine aşırı istek göstersen de şüphesiz Allah saptırdığı kimseyi doğru yola iletmez. Onların yardımcıları da yoktur. Onlar Allah ölen bir kimseyi diriltmez diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, diriltecek. Bu yerine getirilmesini Allah'ın üzerine aldığı bir vaattir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Diriltecek ki ayrılığa düştükleri şeyi onlara anlatsın ve kafir olanlar da kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler. Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman sözümüz sadece ona ol dememizdir. O da hemen oluverir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Okuyan Eyüp Ensar Kılıç. Âl-i İmrân Suresi 32 ila 37. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, Allah'a ve Peygamber'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Şüphesiz Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, soyunu ve İmran ailesini, soyunu birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Hani İmran'ın karısı, Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin demişti. Onu doğurunca, Rabbim dedi, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir. Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. Meryem, bu sana nereden geldi derdi. O da bu Allah katından diye cevap verirdi. Zira Allah

0: dilediğine hesapsız rızık verir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok. İsrail oğullarının koca karısı. Ebu Musa el-Eşari radiyallahu anh anlatıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir bedeviye misafir olmuş. Bedevi de ona ikramda bulunmuştu. Bunun üzerine Allah'ın elçisi ona, "Sen de bize buyur," demişti. Bir gün bedevi Resul-i Ekrem'e geldi. Resul-i Ekrem ona, "İhtiyacın neyse söyle," buyurunca bedevi, "Binmek için bir deve, bir de sütünden faydalanacağımız birkaç keçi istiyorum," dedi. Bu basit istek üzerine Peygamber Efendimiz, "İsrail oğullarının koca karısı kadar olamadınız," buyurdu. Sahabiler, "Ey Allah'ın elçisi, İsrail oğullarının koca karısı da kimdir?" diye sordular. Resul-i Ekrem şunları söyledi. Hazreti Musa, İsrail oğullarını Mısır'dan çıkarıp götürdüğünde yolu kaybettiler. Hazreti Musa, "Neler oluyor, yolu niçin kaybettik?" diye sorunca alimleri, meseleyi sana anlatalım diyerek şunları söylediler. Hazreti Yusuf, vefat edeceği zaman bizden bir şey istemişti. Mısır'dan çıkıp gideceğimiz zaman cesedini de birlikte götürmemizi istemiş ve bizden Allah adına söz almıştı. O gün verdiğimiz sözü tutmadığımız için şimdi yolu kaybettik," dediler. Hazreti Musa, "Yusuf'un kabrinin nerede olduğunu kim biliyor?" diye sordu. "Onu sadece İsrail oğullarının koca karısı bilir," dediler. Hazreti Musa, o yaşlı kadını huzuruna çağırıp kendisiyle konuşmaya başladı. "Hazreti Yusuf'un kabrini bize göster," dediler. "Sen benim istediğimi kabul etmeden vallahi göstermem." "İsteğin nedir?" "Cennette seninle beraber olmak." Hazreti Musa kadının teklifini yerinde görmedi. Fakat Allah Teala onun isteğini kabul etmesini emretti. Bunun üzerine koca karı onları bir su birikintisine götürdü ve "Bu suyu kurutunuz," dedi. Suyu kuruttular. "Şimdi de toprağa kazıp Yusuf'un cesedini çıkarınız," dedi. Cesedi çıkartıp da onu yanlarında götürmeye başlayınca gidecekleri yol aydınlanıverdi.

Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Emre Yazıcı. Yusuf Suresi 80 ila 86. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ondan ümitlerini kesince kendi aralarında konuşmak üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanızın Allah adına sizden söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Artık babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda hükmedinceye kadar buradan asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Siz babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Sana söz verdiğimiz zaman gaybı, oğlunun hırsızlık edeceğini bilemezdik. Bulunduğumuz kent halkına ve aralarında olduğumuz kervana da sor. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz. Yakup, nefisleriniz sizi bir iş yapmaya sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü o hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir, dedi. Onlardan yüz çevirdi ve vah, Yusuf'a vah dedi ve üzüntüden iki gözüne ak düştü. O artık acısını içinde saklıyordu. Oğulları, Allah'a yemin ederiz ki sen hala Yusuf'u anıp duruyorsun. Sonunda üzüntüden eriyip gideceksin veya helak olacaksın, dediler. Yakup, ben tasa ve üzüntümü ancak Allah'a arz ederim. Ben Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Halit Bolat. Zuhruf Suresi 57-67. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Meryem oğlu İsa bir örnek olarak anlatılınca bir de ne göresin? Senin kavmin seni susturacak bir delil buldukları zannıyla hemen şamata etmeye başlar. Bizim tanrılarımız mı hayırlı yoksa İsa mı dediler. Bunu sadece seninle tartışmak için ortaya attılar. Şüphesiz onlar kavgacı bir toplumdur. İsa sadece kendisine nimet verdiğimiz ve İsrail oğullarına örnek kıldığımız bir kuldur. Eğer dileseydik, içinizden yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler yaratırdık. Şüphesiz o, kıyametin kopacağının bir bilgisidir. Artık onun hakkında asla şüphe etmeyin. Bana uyun, bu doğru bir yoldur. Sakın şeytan sizi yoldan çevirmesin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. İsa apaçık mucizeleri getirdiği zaman şöyle demişti: ben size hikmeti getirdim ve hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte bu doğru bir yoldur. Ama aralarından çıkan gruplar ayrılığa düştüler. Elem dolu bir günün azabından vay o zulmedenlerin haline. Onlar bu tavırlarıyla ancak kıyamet gününün kendilerine ansızın gelmesini beklemektedirler. Halbuki bunun farkında değillerdir. O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında dostlar birbirine düşman olurlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Akkaya. Adiyat Suresi.

0: الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa süratle koşan, koşarken ayaklarını vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür. Hiç şüphesiz buna kendisi de şahittir. Hiç şüphesiz o mal sevgisi sebebiyle çok katıdır. Acaba o bilmiyor mu ki kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman işte o gün onların Rabbi kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
3: Kavramların Hakikati.
4: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, oruç ibadetiyle ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Bakara Suresi 183 ila 185. ayetler.
6: Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: okuyan Şükrü Asılere. Mü'min Suresi 51 ila 60. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح

أستجب لكم إن الذين يستكبرون

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında ve şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz. O gün zalimlere mazeretleri fayda etmez. Lanet de onlaradır, kötü yurt da onlaradır. Andolsun, biz Musa'ya hidayet verdik. İsrailoğullarına da akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olan o kitabı, Tevrat'ı miras bıraktık. Ey Muhammed, sabret. Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbini hamd ederek tesbih et. Allah'ın ayetleri hakkında kendilerine gelmiş bir delilleri olmaksızın tartışanlar var ya, onların kalplerinde ancak bir büyüklük taslama vardır. Onlar tasladıkları büyüklüğe asla ulaşmazlar. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Körle gören, iman edip salih ameller işleyenle kötülük yapan bir değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Rabbiniz şöyle dedi: Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın duası. Neml Suresi 19. ayet.
3: Ey Rabbim, beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Duha Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Zümer Suresi 71 ila 75. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler grup grup cehenneme sevk edilirler. Cehenneme vardıklarında oranın kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve bu gününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar da evet geldi derler. Fakat inkarcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir. Onlara şöyle denir: İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer ne kötüdür. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun. Tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd, bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve

0: Okuyan Adem Bilgetay. Araf Suresi 127 ila 133. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, sen sihirbazları cezalandıracaksın da Musa'yı ve kavmini bu ülkede fesat çıkarsınlar, seni ve ilahlarını terk etsinler diye bırakacak mısın? Firavun, biz onların oğullarını öldüreceğiz, kadınlarını sağ bırakacağız. Biz onların üzerinde ezici bir güce sahibiz, dedi. Musa kavmine, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah'ındır. Ona kullarından dilediğini mirasçı kılar. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır, dedi. Dediler ki, sen bize gelmeden önce de bize işkence edildi, geldikten sonra da. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak edecek ve sizi bu yerde Mısır'da egemen kılıp nasıl davranacağınıza bakacaktır, dedi. Andolsun biz Firavun ailesini öğüt alsınlar diye yıllarca süren kıtlık ve ürün eksikliğiyle cezalandırdık. Fakat onlara iyilik geldiği zaman bu bizimdir, biz çalışıp kazandık derler. Eğer başlarına bir kötülük gelirse Musa ve beraberindekilerin uğursuzluğuna yorarlardı. İyi bilin ki onların uğursuzluk sebebi ancak Allah katında yazılıdır. Fakat çokları bilmezler. Dediler ki, bizi büyülemek için her ne getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Biz de her biri ayrı ayrı birer mucize olmak üzere başlarına tufan, çekirge, ürün güvesi, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Hiçbirinden ders almadılar. Büyüklük tasladılar ve suçlu bir kavim oldular. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Abdullah bin Mesud anlatıyor. Biz Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında olan ve evlenme imkanı bulamayan gençlerdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu: "Ey gençler, evlenme imkanı bulanınız evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur. Evlenme imkanı bulamayan da oruç tutsun. Çünkü orucun kişi için şehveti kesme özelliği vardır."
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Ailenin temeli olan evliliğin fert ve toplum açısından pek çok faydası vardır. Her şeyden önce evlilik, karşı cinsler arasında huzur ve sevgi kaynağıdır. Kadın ve erkek evlilik yoluyla sükun ve mutluluğa kavuşur. Allah'ın evlilik yoluyla eşler arasında sevgi, şefkat, merhamet, kaynaşma ve yakınlaşma duygularını yaratması onun varlığının işaretlerindendir. Evlilik kişiyi günahlardan ve çeşitli kötülüklerden alıkoyar. İffet kavramıyla ifade edilen bu koruma, Kur'an'da kurtuluşa eren müminlerin özellikleri arasında sayılmıştır. Ancak iffetli olmak sadece mahrem yerlerin haramdan korunmasıyla sınırlı değildir. İffeti korumak, günaha yaklaştıracak vesile ve ortamlardan uzak durmayı da kapsar. Bundan dolayı Yüce Allah, mümin erkeklerin ve mümin kadınların gözlerini harama bakmaktan sakınmalarını emreder. Kur'an'da kadın ve erkek birbirlerini bürüyüp koruyan ve tamamlayan birer elbiseye benzetilmektedir. Eşlerin birbirlerine örtü olmaları, şehvet duygularını kontrol edip kötü yollara düşmekten kaçınmaları, birbirlerinin iffetlerini koruyarak ahlaki bir bütünlük oluşturmaları demektir. Kur'an'da evlilik için muhafazalı ve iffetli olmak anlamına gelen muhsan tabirinin kullanılması da çiftlerden her birinin evlenmekle günahtan, şehvetin baskısından, hayatın bir takım tehlikelerinden korunmuş olacağını göstermektedir. Nitekim bazı rivayetlerde kişi evlendiğinde dinin yarısını tamamlamıştır, diğer yarısı içinde Allah'tan korksun denilmektedir. Sevgili Peygamberimiz özellikle gençlerin evlilik hayatıyla yakından ilgilenmiş, onlara maddi ve manevi yardımlarda bulunmuştur. Evlenmeye gücü yetenlerin gecikmeksizin evlenmelerini tavsiye etmiştir. Çünkü evlilik, iffetli, huzurlu ve güvenli bir hayatın temel taşıdır. Nesil emniyeti, temiz ve sağlıklı bir toplum ancak bu sayede güvence altına alınabilir. Bu bağlamda Abdullah bin Mesud'un anlattığına göre Allah Resulü bir gün çevresindeki gençlere şöyle buyurmuştur: "Ey gençler topluluğu, evlenme imkanı bulanınız evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur. Evlenme imkanı bulamayan da oruç tutsun. Çünkü orucun kişi için şehveti kesme özelliği vardır."
1: Hadislerle öğrenmek için Vav Radyo.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar. Onlar küfürle iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara, müminlere, ne de şunlara, kafirlere bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphesiz ki münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın. Ancak tövbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah'ın kitabına sarılanlar ve dinlerini Allah'a has kılanlar müstesnadır. Bunlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük bir mükafat verecektir. Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah size niye azap etsin ki? Allah şükrün karşılığını verendir, hakkıyla bilendir. Allah zulme uğrayanın dile getirmesi dışında çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz bilin ki Allah da çok affedicidir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahmud Tablavi. Enam Suresi 96 ila 102. ayetler.

0: şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin hakkıyla bilenin takdiridir, ölçüp bitmesidir. O, sayelerinde kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye sizin için yıldızları yaratandır. Bilen bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. O, sizi bir tek candan yaratandır. Sizin bir karar kılma yeriniz, bir de emanet bırakılma yeriniz var. Biz, anlayan bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıklamışızdır. O, gökten su indirendir. İşte biz onunla her türlü bitkiyi çıkarıp onlardan yeşillik meydana getirir ve o yeşil bitkilerden üst üste binmiş taneler, hurma ağacının tomurcuğunda da aşağı sarkmış salkımlar, üzüm bahçeleri, zeytin ve nar çıkarırız. Her biri birbirine benzer ve her biri birbirinden farklı. Bunların meyvesine bir meyve verdiği zaman, bir de olgunlaştığı zaman bakın. Şüphesiz bunda inanan bir topluluk için Allah'ın varlığını gösteren ibretler vardır. Bir de cinleri Allah'a bir takım ortaklar yaptılar. Oysa onları O yarattı. Bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar da uydurdular. O, onların niteledikleri şeylerden uzaktır, yücedir. O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. Onun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. O her şeyi hakkıyla bilendir. İşte sizin Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeye vekil, her şeyi yöneten, görüp gözetendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, hayat rehberi olan kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizlere ihlas kavramıyla ilgili şöyle buyurmaktadır.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Araf Suresi 26. Ayet.
2: Ey Adem oğulları, size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bu giysiler Allah'ın rahmetinin alametlerindendir. Belki öğüt alırlar diye onları insanlara verdik.
1: Yunus Suresi 22. Ayet.
3: O sizi karada ve denizde gezdirip dolaştırandır. Öyle ki gemilerle denize açıldığınız ve gemilerinizin içindekilerle birlikte uygun bir rüzgarla seyrettiği, yolcuların da bununla sevindikleri bir sırada ona şiddetli bir fırtına gelip çatar ve her taraftan dalgalar onlara hücum eder de çepeçevre kuşatıldıklarını, batıp boğulacaklarını anlayınca dini Allah'a has kılarak "Andolsun eğer bizi bundan kurtarırsan mutlaka şükredenlerden olacağız" diye Allah'a yalvarırlar.
1: Zümer Suresi 2 ve 11. Ayetler.
4: Ey Muhammed! Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. De ki, şüphesiz bana dini Allah'a has kılarak ona ibadet etmem emredildi.
1: Mü'min Suresi 14. Ayet.
5: O halde kafirlerin hoşuna gitmese de siz dini Allah'a has kılarak ona ibadet edin.
1: Mü'min Suresi 65. Ayet.
6: O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek samimi olarak ona ibadet edin. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur.
1: Beyyine Suresi 1-5. Ayetler.
0: Kitap ehlinden inkar edenler ile Allah'a ortak koşanlar kendilerine apaçık delil gelinceye kadar küfürden ayrılacak değillerdi. Bu delil tertemiz sahifeleri okuyan Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir. O sahifelerde dost doğru hükümler vardır. Kendilerine kitap verilenler ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dost doğru dindir.
7: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşırı Şerif. Okuyan Ahmet Kuzu. Nur Suresi 36 ila 38. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymadığı bir takım adamlar buralarda sabah akşam onu tesbih ederler. Onlar kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar. Bütün bunları Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırsın ve lütfundan onlara daha da fazlasını versin diye yaparlar. Allah dilediğini hesapsız olarak rızıklandırır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.
2: İlahi ya Rab, Efendimiz aleyhissalatü vesselam

0: senden hangi hayırları dilemişse, istemişse, biz de o bizim örneğimiz, rehberimizdir. Bizim lehimizde olanları da çok iyi bilir, aleyhimizde olacakları da çok iyi bilir. Lehimizde olacakları senden nasıl talep ettiyse biz de talep ediyoruz. Ona ikram eylediğin gibi lütfen ve keremen bize de ikram eyle. Bizim aleyhimizde olacak hem dünyada hem ahirette aleyhimizde olacak her türlü kötülükten Peygamberimiz Efendimiz sana nasıl sığınmışsa, ya Rab biz de sana sığınıyoruz. Onu nasıl muhafaza ettiysen, koruduysan, biz de onun yolundayız. Bizleri de hem dünyada hem ahirette bizim için kötü olacak, tehlike olacak her türlü şey şerden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle.
1: Amin.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Ahmet Kılıç Mümtehine Suresi 1-6. Ayetler

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar size gelen hakkı inkar ettiler. Rabbiniz olan Allah'a inandınız diye Resulü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer rızamı kazanmak üzere benim yolumda cihad etmek için çıktıysanız böyle yapmayın. Onlara gizlice sevgi besliyorsunuz. Oysa ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa mutlaka doğru yoldan sapmıştır. Şayet

0: Onlar sizi ele geçirirlerse size düşman olurlar. Size ellerini ve dillerini kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi arzu ederler. Yakınlarınız ve çocuklarınız size asla fayda vermeyecektir. Kıyamet günü Allah aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İbrahim'de ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine, "Biz sizden ve Allah'ı bırakıp taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir." demişlerdi. Yalnız İbrahim'in babasına, "Senin için mutlaka bağışlama dileyeceğim. Fakat Allah'tan sana gelecek herhangi bir şeyi önlemeye gücüm yetmez." sözü başka. Onlar şöyle dediler: "Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık. İçtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Rabbimiz, bizi inkar edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak güç sahibisin. Hüküm ve hikmet sahibisin. Andolsun onlarda, İbrahim ve beraberindekilerde sizin için, Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir. Övülmeye layıktır. Azim olan Allah doğru söylüyor."
1: Sahabiler Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Sahabeden 101 Hatıra her gün saat 16.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Girdil. Lokman Suresi 12 ila 19. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emretti. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: bana ve annene babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim. Lokman öğütlerine şöyle devam etti: yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir.

0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Kılıçoğlu. Hümeze Suresi.

يحسب أن ماله أخلده.

0: الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline. O malının kendisini ebedileştirdiğini sanır. Hayır, andolsun ki o Hutame'ye atılacaktır. Hutame'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? O Allah'ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir. Şüphesiz uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde ateş onların üzerine kapatılacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
4: Hazreti Fatıma'nın gözyaşları.

Peygamber Efendimiz'e 10 yıl hizmet eden Enes İbni Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı iyice ağırlaşınca sıkıntıları da arttı. Bunu gören Hazreti Fatıma, "Vah babacığım, ne büyük sıkıntılarım var," diye üzüldü. Peygamber Efendimiz ona, "Bugünden sonra artık babanın sıkıntısı kalmayacak," buyurdu. Resul-i Ekrem Efendimiz aziz ruhunu Mevlasına teslim edince Hazreti Fatıma şöyle diye diye ağladı. "Ah benim Rabbinin davetini kabul edip giden babacığım. Ah benim Rabbine bu derece yakın olan babacığım. Ah benim durağı Firdevs cenneti olan babacığım. Ah benim kara haberini Cebrail'le paylaşacağımız babacığım." Peygamber Efendimiz defnedildikten sonra Enes'i gören Hazreti Fatıma ona şunları söyledi. "Enes, Allah'ın Resulü'nün üzerine toprak atmaya eliniz nasıl vardı? Buna gönlünüz nasıl razı oldu?"

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Rahman Suresi 26 ila 45. ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.

0: أربكما تكذبان. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ondan isterler. O her an yeni bir ilahi tasarruftadır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yakında sizi de hesaba çekeceğiz. Ey cinler ve insanlar! O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından, bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Gök yarılıp da yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman haliniz ne olur? O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte o gün ne insana ne cine günaha sorulmayacak. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suçlular simalarından tanınır da perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

0: İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir. Onlar cehennem ateşiyle yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an eşsizdir.
2: De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mustafa Biliz. Zuhruf Suresi 36 ila 45. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse, biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o onun ayrılmaz dostudur. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan saptırırlar. Onlar ise doğru yolda olduklarını sanırlar. Sonunda bize geldiğinde arkadaşına keşke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı. Ne kötü arkadaşmışsın der. Onlara bu temenniniz bugün size asla fayda vermez. Çünkü zulmettiniz. Hepiniz azapta ortaksınız denir. Sağırlara sen mi duyuracaksın? Yahut körleri ve apaçık bir sapıklık içinde olanları sen mi doğru yola ileteceksin? Ya biz seni bu dünyadan alır götürürüz de onlardan intikam alırız? Yahut da onlara yaptığımız tehdidi sana gösteririz ki bizim onlara gücümüz yeter. Öyleyse sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen doğru bir yol üzeresin. Şüphesiz bu Kur'an sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir. Ondan hesaba çekileceksiniz. Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor. Rahman'dan başka kulluk edilecek ilahlar var etmiş miyiz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Fecir Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tan yerinin ağarmasına andolsun. 10 geceye andolsun. Çifte ve teke andolsun. Geçip giden geceye andolsun ki müşrikler azaba uğrayacaklardır. Şüphesiz bunlarda akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır. Ey Muhammed! Rabbinin, Hud'un kavmi, Ad'e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları olan Salih'in kavmi Semud'a, kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı. Şüphesiz Rabbin gözetlemededir. İnsansa Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda ona

0: bol bol nimetler verdiğinde "Rabbim bana ikram etti" der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da "Rabbim beni aşağıladı" der. Hayır, yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. Hayır, yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak? "Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım" der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağ kimse vuramaz. Allah şöyle der: "Ey huzur içinde olan nefis, sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir, cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, müminlerin sahip olması gereken vasıfları kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder:
4: "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla."
3: Mü'minun Suresi 1-11. Ayetler.
5: Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey insanlar, ben sizin için sadece apaçık bir uyarıcıyım. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar için bağışlanma ve çok değerli nimetler vardır. Ayetlerimize karşı birbirleriyle yarışırcasına çaba harcayanlarsa cehennemliktir. Senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermedik ki o bir temennide bulunduğunda şeytan ille de onun arzularına bir şeyler katmaya kalkışmasın. Fakat Allah şeytanın katmaya çalıştığını iptal eder. Sonra Allah kendi ayetlerini onun kalbine sağlam olarak yerleştirir. Allah hakkıyla bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Bunu Allah şeytanın kattığını kalplerinde hastalık bulunanlar ve yürekleri katılaşmış olanlar için sınama vesilesi kılmak için yapar. Şüphesiz zalimler derin bir ayrılığa düşmüşlerdir. Bunu bir de kendilerine ilim verilenlerin onun Rabbin tarafından gelmiş kesin gerçek olduğunu anlamaları, ona iman etmeleri ve böylece bütün kalpleriyle ona bağlanmaları için yapar. Muhakkak ki Allah iman edenleri dosdoğru bir yola iletir. İnkar edenlerse kıyamet kendilerine ansızın gelinceye veya sonu olmayan günün azabı kendilerini yakalayıncaya kadar Kur'an hakkında hep şüphe içinde kalacaklardır. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

Ya Rab, ya Rab. Semaların sahibi sensin, arzın sahibi sensin. İnsanlığı yaratan sensin, yaşatan sensin, rızıklandıran sensin. Günah toplumuna dünyayı çevirmek isteyen zalimlerin, münkirlerin, inkarcıların yapmak istedikleri sence malum. Senin arzında, senin verdiğin nimetlerden en geniş şekilde istifade ettikleri halde, senin arzında, senin öngördüğün hayatın yaşanmasını engellemek için şeytani tuzaklar üzerine tuzaklar kuranların tuzağına düşmekten bütün ümmeti Muhammed'i ve bütün insanlığı sen koru, muhafaza eyle ya Rab. Muhafaza eyle ya Rab. Senin indirdiğin kitaba göre tanzim edeceğimiz bir hayatı, Müslümanca bir hayatı, Kur'an ve sünnete uygun bir hayatı tanzim etmeyi ve ona göre hayatımızı sürdürmeyi cümlemize nasip eyle. Bunun imkanlarını bize bahşeyle, lütfeyle, kerem eyle, ikram eyle ya Rab, ikram eyle.

0: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Saf Suresi 7 ila 13. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar.

0: Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? Allah'a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. Seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih, Mekke'nin fethi. Ey Muhammed! Müminleri müjdele. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Tevbe Suresi 7-16. Ayetler.
3: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

0: Rahim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müşriklerin Allah'ın yanında, peygamberinin yanında geçerli ahdi nasıl olabilir? Ancak Mescid-i Haram yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız müstesnadır. Onlar size verdikleri söze sadık kaldıkları sürece siz de onlara verdiğiniz sözde durun. Şüphesiz Allah günahtan sakınanları sever. Verdikleri söze nasıl güvenilebilir ki? Şayet size galip gelselerdi, yakınlık bağını da antlaşma hükümlerini de sizin için gözetmezlerdi. Onlar dilleriyle sizi memnun etmeye çalışıyorlar, fakat kalplerinden geçen çok farklı. Zaten onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Allah'ın ayetlerini basit bir menfaate değiştiler. Böylece insanları Allah yolundan engellediler. Bakın, onların yapa geldikleri ne kötü. Bir mümin hakkında ne yakınlık bağına ne de antlaşma hükümlerine riayet ederler. İşte onlar böyle sınır tanımaz kimselerdir. Ama tövbe ederlerse ve namazlarını kılıp zekatlarını verirlerse artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilmek isteyenler için ayetlerimizi ayrıntılarıyla açıklıyoruz. Şayet antlaşma yaptıktan sonra yeminlerini bozar ve dininizi karalamaya kalkışırlarsa siz de küfrün elebaşılarıyla vuruşun, çünkü onların yeminleri yok sayılır. Böyle yaparsanız belki vazgeçerler. Yeminlerini bozan, peygamberi sürüp çıkartmaya karar veren ve size karşı saldırıyı ilk başlatan topluluğa karşı savaşmaktan geri mi duracaksınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa asıl çekinmeniz gereken Allah'tır. Eğer yürekten inanıyorsanız, onlarla savaşın ki Allah onları sizin elinizle cezalandırsın, onları rezil rüsva etsin, sizi onlara karşı başarılı kılsın, inananların yüreklerine su serpsin, kalplerindeki öfkeyi yatıştırsın. Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Yoksa Allah sizden cihad edenleri ve Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkartmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yapıp ettiklerinizden haberdardır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Haç suresi 18. ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor musun? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi, güneş, ay ve yıldızlar, dağlar, ağaçlar ve bütün hayvanlar ve insanların birçoğu Allah'a secde ediyorlar. Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur. Her kimi de Allah hor ve hakir kılarsa artık ona ikram edecek yoktur. Şüphesiz ki Allah dilediğini yapar. Marifet ehli Allah'a ibadet secdesi yaparken inkar edenlerin her parçası

Allah'a delalet ve şahitlik secdesi yapar. Her bir şeyde ona dair bir ayet vardır. Onun bir olduğunu gösteren. Haç suresi 19-22. ayetler. Şu iki taraf, Rableri hakkında tartışmaya tutuşmuş iki hasımdır. Dolayısıyla o inkar edenler için ateşten elbiseler biçilmiştir. Başları üzerine kaynar su dökülür. Bununla karınlarındaki ve derileri eritilir. Bir de bunlara demirden kamçılar vardır. Uğradıkları gamdan dolayı oradan ne zaman çıkmak isteseler, her defasında oraya geri çevrilirler. Yakıcı azabı tadın denir. İnkar edenlere gelince, onlar için bugün şirk elbisesi vardır. Onun emaresi, neticesi mahrumiyettir. Sonra iftira örtüleri vardır. Onun emaresi, neticesi hüsrandır. Ahirette ise onların elbiseleri katrandır. Onun emaresi ise ayrılıktır. Allah Teala şöyle buyurur: "Alçalın orada ve benimle konuşmayın. İman ehline gelirsek." Dünyada onların elbiseleri takvadır. Buysa şirkten uzak durmaya, sonra emre itaatsizlikten uzaklaşmaya, sonra gafletten uzaklaşmaya, sonra Allah'tan başkasıyla sükunet bulmaktan uzaklaşmaya, sonra Allah'tan başkasıyla mutlu olmaktan uzaklaşmaya ayrılır. Ahirette ise onların elbiseleri cennette ipektir. Başkalarının elbiseleri ise muhabbet elbisesidir. Başka bir grubun elbisesi ise sadece Allah ile kalma elbisesidir. Başka bir grupsa tecrit ehlidir. Onların bir hali veya makamı veya menzili veya mahalli yoktur. Onlar garip olanlardır ve en üst tabaka onlardır. Onlar yaratılmış kapsamına giren her şeyin boyunduruğundan azade olmuş kişilerdir. Haç suresi 23. ayet. Şüphesiz ki Allah iman edip hayırlı işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere koyacak. Orada onlar altın bileziklerle, incilerle süslenecekler. Oradaki elbiseleri ipektir. Bu süsleme onlar için koruyuculuk ve hallerini örtmek demektir. Onlar cennetin süsüdür. Cennet müminler için zinet değildir. İnci yüzleri güzelleştirmiş gerçi, yüzünün cemali incinin süsüdür. Haç suresi 24. ayet. Hem sözün güzeline ulaştırılmışlar, hem de övgüye layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. Sözün güzeli, ihlaslı kalpten ve arınmış sırdan meydana gelen sözdür. Bu söz, tevhid bilgisine ulaştıran sözdür. O söze usul bakımından itiraz yoktur. Bir yoruma göre sözün güzeli, doğru yola ermek isteyenlere öğüt olan sözdür. Bir yoruma göre sözün güzeli, müritleri Allah'a irşad eden sözdür. Bir yoruma göre marufu emretmek, münkerden alıkoymak demektir. Bir yoruma göre Müslümanlara duadır. Bir yoruma göre ise korkulan ve beklenti içinde olunan kimse nezdinde doğru sözü söylemektir. Bir yoruma göre ihlaslı kalpten meydana gelen şehadettir. Bir yoruma göre söyleyenin mağfirete ermiş ve konuşturulan olduğu sözdür. Bir yoruma göre güzel söz, kul günahlardan uzak olsa bile istiğfardır. Bir yoruma göre Rabbimiz nefislerimize zulmettik sözünü ikrar etmektir. Bir yoruma göre Müslümanlara senin payının olmadığı işlerle dua etmen demektir. Övgüye layık olan yolu. Buradaki izafet, Sıratul Hamid, Mescidül Cami ifadesindeki izafete benzer. Cami olan mescit demektir. Övülmüşün yolu, razı olunan yoldur. O yolsa şeriatın doğruluğuna şahitlik ettiği yoldur. Hakikat onu yadırgamaz. Bir yoruma göre övülmüş yol, bid'atlere sapmadan hakka uyma yolu demektir. Haç suresi 25. ayet. Ama inkar edenler, Allah'ın yolundan yerli ve yabancı bütün insanlar için eşit olarak yaptığımız Mescid-i Haram'dan alıkoyanlar, onun içinde zulüm ve inkara yeltenen her kim varsa, biz onlara muhakkak elem verici bir azap tattırırız. Mescid-i Haram'dan alıkoymak, yolları güvensizleştirmek ve malları gasp etmekle olabilir. Bu mal sahibinde kalsaydı, onunla Mescid-i Haram'a ulaşacak.

0: yerli ve yabancı bütün insanlar için eşit olarak. Onda sadece önce gelen ve takaddüm eden dikkate alınır. Asil insanların mekanlarında gelen herkes eşittir. O mekana ulaşanlar için bir tertip olmadığı gibi kimse reddedilmez. Vuslattan sonra da kimse engellenmez veya zorlanmaz. Yoldaysa bazen öne geçme ve geride kalma olabilir. Allah Teala şöyle buyurur: "Kuşkusuz sizden önde gidenleri bildik, geride kalanları da bildik. Fakat vuslatta farklılık ve zıtlık yoktur. Nefisler bir araya toplandığında tek bir mekan onları birleştirir. Her birinin ise kendisine mahsus bir hali olacaktır." Hac Suresi 26. Ayet. O vakti hatırla ki Kabe'nin yerini İbrahim'e şöyle diyerek hazırlamıştık: "Sakın bana hiçbir şeyi ortak koşma ve evimi tavaf edenler, ayakta duranlar, rükûya ve secdeye varanlar için temiz tut." Onun için Kabe'nin yerini uygun kıldık. Onu oraya yerleştirdik, oraya ulaştırdık, oraya hidayet ettik. Bu konuda ona yardım ettik. Şöyle ki Kabe Nuh tufanı vaktinde 4. kat semaya yükseltilmişti. Sonra Allah Hazreti İbrahim'e Kabe'yi daha önceki temellerine göre yapmayı emretti. "Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Yani ne eve hesaba kat ne de onu yapmanı dikkate al. Evimi temiz tut. Kabe'yi temizle." Bilgi dilindeki anlamı budur. İşaret açıklamasındaysa kalbini Allah'ı zikretmenin dışındaki her şeyden boşalt demektir. Bazı kitaplarda şöyle yer alır: Allah Teala bir peygamberine kendisine yerleşeceğim bir evi benim için boşalt diye vahyetti. O peygamber şöyle dedi: "Allah'ım, sen nasıl bir eve yerleşirsin?" Allah ona şöyle vahyetti: "O ev mümin kulumun kalbidir." Kastedilen Allah'ı zikretmektir. İşari yoruma göre ise kalbini Allah'ı zikretmesi için boşaltması kastedilir. Bu meyanda kalbin boşaltılması kısım kısımdır. Başı gafletten, sonra Allah'ın dışında yaratılmışlardan herhangi bir şeyi vehmetmekten kalbi temizlemek gelir. Bir grubun yorumuna göre talep edilen şey kalbi, ameli düşünmekten korumak, başka bir gruba göre ise kalbi hallerle sükun bulmaktan muhafaza etmektir. Bir yoruma göre evimi temizle, yani kalbini araştırma ve iradeden temizle demektir. Böylelikle Allah nezdinde dünyevi hazın veya ahirette bir hazın kalması ki kulluk haklarını yerine getirmekle onun kulu olabilesin. Bir yoruma göre evimi temizle, dünya ve ahirette nimetlere ermek veya nimet talep etmek veya bir makam istemek ve hakkı irade ve yönelmekle ilgili her türlü nasibini kalbinden çıkar demektir. Bir yoruma göre kalbini Allah'ın iradesine göre onu tavaf eden varidat ve haller için temizle demektir. Ayakta duranlar. Bunlar kalbe burhan yoluyla gelen bilinmeyen şeylerle ilgili marifet ve emanetlerdir. Beyanın hakikatleri olan şeylere kalp muttali olur. Bunlar bir rivayette geçtiği üzere görmek gibidir. Rivayette şöyle denilir: "Sanki sen onu görüyorsun." Rükûya ve secdeye varanlar. Bunlar rağbet ve korku, umut ve endişe, kabz ve bast gibi ardışık olarak gelen hallerin rükünleridir. Şair şöyle der: "Gerçek aşık değilsin kalbin onun evi olmadan ve onun yerleştiği bir makam haline gelmeden. Benim tavafım sırrı onda yerleştirmedir. İstilam istediğinde başlama yerim kalbindir. Bana hiçbir şeyi ortak koşma, yani Kabe'yi dikkate alma, onu yapmanı muteber sayma." Bir yoruma göre ortak koşmak, evin Rabbini müşahadede kendinden geçmek, yerine evi görmek demektir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: 14 ila 22. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da 950 yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zulümlerini sürdürürlerken tufan kendilerini yakalayıverdi. Biz de onu, Nuh'u ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu alemlere bir ibret kıldık. İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz Allah'ı bırakarak ancak putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Allah'ı bırakarak taptıklarınızın size hiçbir rızık vermeye güçleri yetmez. Öyleyse rızkı Allah'ın katında arayın. Ona kulluk edin ve ona şükredin. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Eğer siz yalanlarsanız bilin ki sizden önce geçen bir takım ümmetler de yalanlamışlardı. Peygamber'e düşen apaçık tebliğden başka bir şey değildir. Onlar Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığını, sonra da onu nasıl tekrarladığını görmüyorlar mı? Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. O dilediğine azap eder, dilediğine de merhamet eder. Ancak ona döndürüleceksiniz. Siz yerde de gökte de Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Sizin Allah'tan başka ne bir dostunuz ne de bir yardımcınız vardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Vakıa Suresi 1-26. Ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman o kimini yükseltir, kimini alçaltır. Ahiret mutluluğuna erenler var ya, ne mutlu kimselerdir. Kötülüğe batanlara gelince ne mutsuz kimselerdir. İman ve amelde öne geçenlerse ahirette de öne geçenlerdir. İşte onlar Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir. Onlar karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Ebediyen genç kalan uşaklar onların etrafında içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar. Onlar için saklı inciler gibi iri gözlü huriler de vardır. Bütün bunlar işledikleri amellere karşılık bir mükafat olarak verilir. Orada ne boş bir

0: söz ne de günaha sokan bir şey işitirler. Sadece selam, selam sözünü işitirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Yüce Allah'ın 99 ismini ezberlemek ve anlamlarını idrak etmek için Dursun Ali Erzincanlı'nın güzel sesinden Esmaül Hüsna Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu yağmurla kendisinin ölü toprağa can verdiğini yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Nahl Suresi 65. Ayet.
4: Allah gökten su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz bunda dinleyecek bir toplum için bir ibret vardır.
3: Abese Suresi 25. 26. ve 27. ayetler.
5: Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık. Sonra toprağı iyiden iyiye yardık. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık.
3: Fatır Suresi 9. Ayet.
6: Allah rüzgarları gönderendir. Onlar da bulutları hareket ettirir. Biz de bulutları ölü bir toprağa sürer ve onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölümden sonra diriliş de böyledir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Rahim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler, biz bu Kur'an'a da ondan önceki kitaplara da asla inanmayız dediler. Zalimler Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman hallerini bir görsen. Birbirlerine laf çevirip dururlar. Zayıf ve güçsüz görülenler, büyüklük taslayanlara siz olmasaydınız biz mutlaka iman eden kimseler olurduk derler. Büyüklük taslayanlar, zayıf ve güçsüz görülenlere size hidayet geldikten sonra biz mi sizi ondan alıkoyduk? Hayır, suçlu olanlar sizlerdiniz derler. Zayıf ve güçsüz görülenler, büyüklük taslayanlara hayır, bizi hidayetten saptıran gece ve gündüz kurduğunuz tuzaklardır. Çünkü siz bize Allah'ı inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı emrediyordunuz derler. Azabı görünce de içten içe pişmanlık duyarlar.

0: biz de inkar edenlerin boyunlarına demir halkalar geçiririz. Onlar ancak yapmakta olduklarının cezasını göreceklerdir. Biz hangi memlekete bir uyarıcı göndermişsek, oranın şımarık zenginleri biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz demişlerdir. Yine bizim mallarımız ve çocuklarımız daha çoktur, bize azap edilmeyecektir demişlerdi. Ey Muhammed, de ki, şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine bol verir ve dilediğine kısar. Fakat insanların çoğu bilmezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Allah'ım, Allah'ım, bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.

Haşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Rahman Suresi 1-25. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın. Teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suları acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirlerine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?

0: Bu denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir.
2: Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Tin Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tine ve Zeytun'a andolsun. Sina Dağı'na andolsun. Bu güvenli şehre Mekke'ye andolsun ki biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan! Böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? Azim olan Allah doğrusu.
1: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. İnfitar Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışa çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır. Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler Naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gideceklerdir. Onlar orada kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Eyüp'ün hayatı 2. bölüm. Şifa, vefa ve ibret. Hazreti Eyüp'ün aleyhisselam kıssasında şifa yalnızca bedene gelen bir iyileşme değildir. O şifa aynı zamanda kalbe inen bir rahmettir. Uzun ve ağır bir imtihanın ardından gelen ilahi işaret, Kur'an'da sade ama çok etkileyici bir ifadeyle anlatılır. Ayağını yere vur. İşte yıkanılacak ve içilecek serin bir su. Bu sahnede toprak vardır, su vardır, emir vardır, teslimiyet vardır. Ve ardından gelen bir diriliş vardır. Tefsirlerde bu suyun hem yıkanmak hem içmek için verildiği anlatılır. Bu, zahirde bedene şifa olan bir sudur. Fakat kıssanın anlam dünyasında bundan daha fazlası vardır. Bu su, uzun bir sabrın ardından gelen ilahi lütuftur. Hazreti Eyüp aleyhisselam sıkıntısını Rabbine arz etmişti. İsyan etmeden, şikayet diline düşmeden, merhametin kaynağına yönelmişti. Şifa da bu yönelişin ardından gelir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Hazreti Eyüp sabrettiği için Allah'ı kendisine borçlu kılmış değildir. Kul sabreder. Çünkü kulluk bunu gerektirir. Allah lütfeder. Çünkü O merhametlilerin en merhametlisidir. Bu ayrım sabrın edebini korur. Kur'an'da Hazreti Eyüp için şu anlamda bir övgü yer alır. Biz onu sabırlı bulduk. O ne güzel kuldu. Daima Allah'a yönelirdi. Bu ifade, Hazreti Eyüp'ün kıssasını özetleyen en güçlü cümlelerden biridir. Sabırlı bulduk. Burada sabır, bir duygu hali değil, bir kimliktir. O ne güzel kuldu. Burada güzellik, dış görünüşte, imkanda ya da kudrette değil, kullukta aranır. Daima Allah'a yönelirdi. Burada ise Hazreti Eyüp'ün asıl sırrı görünür. Onu ayakta tutan şey sadece dayanıklılık değildir. Onu ayakta tutan şey yöneliştir. Çünkü insan bazen güçlü olduğu için değil, doğru kapıya yöneldiği için dayanır. Hazreti Eyüp kıssasında dikkat çeken bir başka rivayette eşiyle ilgili anlatılan yemin meselesidir. Zor bir anda söylenen bir söz, ardından bu söze dair bir sorumluluk ve en sonunda merhametli bir çıkış yolu. Anlatıya göre 100 değnek yerine 100 sap bir araya getirilir ve bir dokunuşla yemin yerine getirilmiş olur. Bu sahnedeki asıl vurgu cezalandırma arzusu değildir. Asıl vurgu sözün sorumluluğunu taşırken merhameti kaybetmemektir. Burada bir incelik vardır. Din sözü ciddiye alır. Ama merhameti de yok saymaz. Sorumluluk vardır. Fakat incitmemeye çalışan bir hikmet de vardır. Hazreti Eyüp'ün kıssası bize sabrın sonunda gelen zaferi anlatır. Ama bu zafer dünyadaki her sıkıntının mutlaka bizim istediğimiz biçimde biteceği anlamına gelmez. Kıssaların dili basit bir sonuç garantisi dili değildir. Kıssalar bize şunu öğretir. Allah kulunu görür. Duasını bilir. Sabrını zayi etmez ve rahmet kapılarını dilediği şekilde açar. Bu bölümde kısaca Zülkifil aleyhisselama da değinmek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de onun adı geçer. Ancak hakkında verilen ayrıntılar sınırlıdır. Kaynaklarda sabır, sorumluluk ve yükümlülük bilinciyle anıldığı ifade edilir. Bu kasa hatırlatma bile önemlidir. Çünkü peygamber kıssalarında bazen uzun anlatılar vardır, bazen kısa işaretler. Fakat her biri insanın kalbine bir ölçü bırakır. Hazreti Şuayb aleyhisselam bize adaletin terazide başladığını öğretti. Eksik ölçünün yalnızca ticari bir hile olmadığını, toplumsal güveni çürüten bir bozgunculuk olduğunu gösterdi. Hazreti Eyüp aleyhisselamsa bize sabrın acıyı inkar etmek olmadığını öğretti. Sabrın acıyı Allah'a götürme edebi olduğunu gösterdi. Biri toplumun ahlakına ayna tuttu, diğeri insanın iç dünyasına. Biri haksız kazancın çöküşünü anlattı, diğeri kayıp karşısında kulluğun nasıl korunacağını. Ve bu iki kıssa aynı yerde birleşti. İnsan hem başkalarının hakkıyla hem kendi imtihanıyla sınanır. Teraziyi bozan da insandır. Acı karşısında yönünü kaybeden de. Ama teraziyi düzeltebilen de insandır. Sabrı öğrenebilen de. Peygamber kıssaları geçmişe ait uzak hatıralar değildir. Onlar bugünün insanına tutulmuş aynalardır. Bugün de pazarlar var. Bugün de tartılar var. Bugün de güven sınanıyor. Bugün de insanlar kaybediyor, hastalanıyor, yalnız kalıyor, dua ediyor, bekliyor. Zaman değişiyor, şehirler değişiyor. Araçlar, pazarlar, evler, yollar değişiyor. Ama insanın imtihanı özünde değişmiyor. Bu yüzden Hazreti Şuayb'ın çağrısı hala diri. Ölçüyü tam tut, hakkı eksiltme, yeryüzünde bozgunculuk yapma. Ve Hazreti Eyyub'un duası hala diri. Bana bir sıkıntı dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Peygamber kıssaları sadece anlatılmak için değil, anlaşılmak, hatırlanmak ve hayata taşınmak içindir. Çünkü insan geçmişi dinlerken aslında kendisini duyar.
0: Peygamberlerimizin izinden.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an, karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Vakıa Suresi 75 ila 96. ayetler.
4: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillah.

분.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki eğer bilirseniz gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir.

0: Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Bizse ona sizden daha yakınız, fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenlerseniz onu geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardansa ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerdense kendisine selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir. Ama haktan sapan yalancılardansa işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçektir. Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Şems Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına and olsun. Onu izlediğinde aya and olsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze and olsun. Onu bürüdüğünde geceye and olsun. Göğe ve onu bina edene and olsun. Yere ve onu yayıp döşeyene and olsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip, ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene and olsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti: Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Her bölümde yeniden düşünmeye, yeniden anlamaya bir davet. Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat her pazartesi saat 20.30'da Wow Radyo'da.

0: kavramların hakikati. Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şirk kavramıyla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.
1: Ey Muhammed, de ki, Allah'ı bırakıp da sizin için ne bir zarara ne de bir yarara gücü yeten şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
2: Allah'ı bırakıp da kendilerine göklerden ve yerden hiçbir rızık sağlayamayan ve buna gücü de yetmeyen şeylere tapıyorlar. Artık Allah'a şanına uymayan benzetmeler yapmaya kalkmayın. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz.
3: Kim Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır. Oysa onlar bunların tapınmalarından habersizdirler.
4: Allah size kendinizden şöyle bir örnek getirdi. Kölelerinizden verdiğimiz rızıklarda sizinle eşit haklara sahip olan ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? Düşünen bir topluluk için ayetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki

0: Elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir. Halimdir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir. O, gaybı da, görünen alemi de bilendir. Mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En sevgilinin dilinden dualar. Allah'ım, Allah'ım, gizli olarak işlediğim günahlarımı, açıktan işlediğim günahlarımı, hatayen işlediğim ve bilerek yaptığım günahlarımı, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk suyla temizle. Kalbimi hatalardan, beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle. Benimle günahlarımın arasını doğuyla batı arası kadar uzaklaştır.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. En'am suresi 122 ila 129. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölüyken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyeceği bir nur verdiğimiz kimsenin durumu, hiç karanlıklar içinde kalmış, bir türlü ondan çıkamamış kimsenin durumu gibi olur mu? İşte kafirlere işlemekte oldukları çirkinlikler böyle süslü gösterilir.

0: gösterilmiştir. İşte böyle her memlekette günahkarları, oranın ileri gelenleri kıldık ki oralarda hilekarlık etsinler. Halbuki onlar hilekarlığı ancak kendilerine yaparlar. Ama farkında olmuyorlar. Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah elçilerine verilenin bir benzeri bize de verilinceye kadar asla inanmayacağız derler. Allah elçilik görevini kime vereceğini çok iyi bilir. Suç işleyenlere Allah katından bir aşağılık ve yapmakta oldukları hilekarlık sebebiyle çetin bir azap erişecektir. Allah her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse onun da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar. Allah inanmayanlara azap ve sıkıntıyı işte böyle verir. Bu Rabbinin dosdoğru yoludur. Şüphesiz düşünüp öğüt alacak bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Rableri katında selam yurdu cennet onlarındır. Allah yapmakta oldukları şeylerden dolayı onların dostudur. Onların hepsini bir araya toplayacağı gün şöyle diyecektir. Ey cin topluluğu! İnsanlardan pek çoğunu saptırıp aranıza kattınız. Onların insanlardan olan dostları, ey Rabbimiz, bizler birbirimizden yararlandık ve bize belirlediğin süremizin sonuna ulaştık diyecekler. Allah da diyecek ki, Allah'ın diledikleri, affettikleri hariç, içinde ebedi kalmak üzere duracağınız yer ateştir. Ey Muhammed! Şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. İşte biz kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına böyle musallat ederiz. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Me'aric Suresi 36 ila 44. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi inkar edenlere ne oluyor ki boyunlarını uzatarak alay etmek için sağdan soldan gruplar halinde sana doğru koşuyorlar? Onlardan her biri Naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, ne mümkün? Şüphesiz biz onları kendilerinin de bildikleri şeyden, meniden yarattık. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Bizim önümüze geçilemez. Sen onları bırak. Uyarıldıkları günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlarına dalsınlar ve oynasınlar. Dikili putlara akın akın gidercesine, gözleri inmiş, kendilerini zillet kaplamış bir halde mezarlarından süratle çıkacakları o günü hatırla. İşte o uyarıldıkları gündür. Azim olan Allah doğru söyler.
2: Hayat bir koşuşturmaca. Zamansa hızla geçiyor. İş hayatı, sosyal hayat, özel hayat, tükenmek bilmez dertler var. İşte tam bu sırada
3: sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte ol. Dünya hayatının zinetini arzu edip de gözlerini onlardan ayırma. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız boş arzularına uymuş ve işi hep aşırılık olmuş kimselere boyun eğme.
2: En son ne zaman kitabına vakit ayırdın?
1: Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın apaçık bir kitabın ayetleridir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.
2: En son ne zaman ilahi kelama kulak verdin?
4: Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
2: Dinlemek için Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Maun Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördün mü? O hesap ve ceza gününü yalanlayanı, işte o yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ömer 13. bölüm Emirül Müminin Atal

0: Zaman kimse için durmadığı gibi Ebu Bekir için de durmadı. Ridde savaşlarının, Kur'an'ın toplanma sürecinin yorgunluğu bir süre sonra bedenine ağır geldi. Bir gün Medine'nin üzerine alışılmadık ağır bir sessizlik çöktü. İnsanlar müminlerin emirinin artık ayağa kalkmakta zorlandığını duymaya başlamıştı.
1: Ömer'i, Ömer'i çağırın bana. Buyur ey müminlerin emiri. Ey Ömer, biliyorum bu ümmet başsız kalmamalı. Seni düşünüyorum. Senin sertliğini gördüm. Ama kalbindeki Allah korkusunu da gördüm. Eğer benden sonra bu ümmete sen önderlik edersen, hak uğruna ne kendinden ne başkasından çekinmeyeceğini biliyorum.
2: Bunu benden isteme. Ben Ebu Bekir'in arkasında durmayı biliyorum. Ama başa geçmek ondandır ki korkarım. Kalbimde hem öfke hem adalet var. Bazen öfkem adaletimin önüne geçer diye endişe ederim.
1: İşte bu korkun beni sana yaklaştırıyor Ömer. Kendinden korkan, Allah'tan korkmayı bilen kimsedir. Ben seni ümmetin başına bırakırken, kendi hevesimle değil, bildiğimle bırakıyorum. Ama şunu unutma, ümmetin işi istişaresiz olmaz. Kendini asla tek akıl sanma.
2: Eğer bu iş ümmetin hayrınaysa, Rabbim beni nefsimden korusun. Ama ben bu yükten korktuğumu saklamayacağım.
0: Günler ilerledi. Ebu Bekir'in bedeni daha da zayıfladı. Sonunda müminlerin emiri sakin bir odada dünyaya dair endişelerini geride bırakarak Rabbine kavuştu.
3: Resulullah'tan sonra en ağır günlerimizden biri daha.
4: Ama biliyoruz ki o hayatını bu ümmet için tüketti.
0: Medine bir kez daha liderini kaybetmenin hüznünü yaşadı. Ama bu kez öğrenilmiş bir tecrübe vardı. Ümmet başsız kalmayacaktı.
5: Ebu Bekir hastayken Ömer'in adını zikretmişti. Ama insanlar

0: onun sertliğinden korkuyor.
1: Ömer'in sertliği dinin hatırı içindir. Nefsine geldi mi ondan daha yumuşağını zor bulursun.
2: Ey Ömer! İnsanlar toplanıyor. Ebu Bekir'in ardından seni halife olarak görmek istiyorlar.
3: Ey insanlar! Siz benim sertliğimi biliyorsunuz. Ben isterim ki benim yerime daha yumuşak biri geçsin. Ama eğer bu işi bana verirseniz, bilin ki bu yükü kendi başıma taşımayacağım. Bana yardım edecek, yanlışımı düzeltecek misiniz?
4: Evet. Allah için sana yardım ederiz. Yanılırsan seni uyarırız. Allahu Ekber.
2: Böylece Ömer Emirül Müminin olarak anılmaya başladı. Ama o bu unvanın arkasında sadece bir kelime görüyordu. Hesap.
3: Ey insanlar! Bugün sizin üzerinize emir kılındım. Eğer benden önceki Ebu Bekir gibi olursam, bu Allah'ın lütfudur. Eğer ondan geri kalırsam, bu benim kusurumdur. Biliniz ki benim sertliğim sizden değil, Allah'ın hududuna dokunan işlerden kaynaklanır. Bu sertlik zayıfı ezmek için değil, zayıfı korumak içindir. Aranızda haksızlık yapan güçlü biri olursa ben onun karşısında en zayıfınızın yanındayım. Şunu da bilin, eğer ben haktan saparsam siz ne yapacaksınız?
5: Kılıçlarımızla seni düzeltiriz ey Ömer.
3: Elhamdülillah, hatalarımda bana kılıcı gösterecek insanlar varken ben bu ümmet için korkmam. Ama biliniz ki ben de sizin üzerinizde hakkı ayakta tutmak için kılıcı elimde tutacağım.
2: Ömer'in hilafeti saraylarda değil, Medine'nin dar sokaklarında başladı. Geceleri kimseye haber vermeden şehrin sokaklarında geziyor, insanların halini görmek istiyordu.
6: Ey müminlerin emiri! Bu saatte mescitte oturup insanları çağırman da mümkündü. Neden böyle karanlıkta dolaşıyorsun?
3: Gündüz insanlar bana gelir. Geceleri ise ben insanlara gitmeliyim. Duvarların arkasında kimin tenceresi boş, kimin gözyaşı sessiz bilmeden kendimi rahat hissedemem.
6: Duydun mu? Bir çocuk ağlıyor.
3: Evet, oradan geliyor. Gidelim.
7: Kim o?
3: Bu saatte rahatsız ettiysem affet. Gece çocuğunun ağladığını duyduk. Bir ihtiyacın mı var?
7: Ne ihtiyacı olacak? Aç. Uyuması için tencereye su koydum. Kaynatıyorum ki yemeği bekliyor sansın. Belki gözyaşıyla uyuyakalır diye.
6: Müminlerin emiri. Bu şehirde böyle evler olduğunu.
7: Müminlerin emiri mi? Bizim emirimiz halimizi bilmezse nasıl emir olur? Ben onun adaletini çok duydum. Ama evimdeki tencere yıllardır suskun.
3: Belki de o bilseydi bu hal olmazdı. Belki de ona haber ulaşmamıştır.
7: Bilmek için gündüz gölgeliklerde oturmak değil, gece sokaklarda dolaşmak gerek.
3: Haklısın. Bugün gördüklerim yarınki hesabım olacak. Şimdi biraz bekleyin.
2: Ömer doğruca Beytülmal'e gitti. Bir çuval un, biraz erzak aldı. Ve yüklenip yürüdü.
6: Ey müminlerin emiri, bırak ben taşıyayım. Bu yükü senin omuzuna koymamız uygun mu?
3: Sen benim günahlarımı da sırtında taşıyacak mısın? Kıyamet günü bu aç çocuk için hesap sorulduğunda onun yükünü ben taşırım diyebilecek misin?
6: Hayır.
3: Öyleyse bırak bu çuvalı ben taşıyayım. Belki de bu ağırlık bazı günahlarımı hafifletir.
7: Yine sen misin?
3: Bak, bu kez tencereye koyacağın yiyecekler getirdim.
7: Bu kadarını beklemiyordum. Allah senden razı olsun.
3: Bugün senin tenceren kaynadı ya, bana bu yeter.
2: O gece Ömer bir evdeki açlığı giderirken

0: Kendi yüreğinin açlığını da adaletle dolduruyordu. O, adalet kelimesini sadece minberden değil, sokaktan da anlatmak istiyordu. Bir gün mehirlerin fazla yükseldiği ve evliliğin zorlaştığı konuşuldu. Ömer minbere çıkıp bu konuda da konuşmaya karar verdi.
1: Ey insanlar! Duydum ki kadınlara verilen mehirler aşırıya kaçmış. Gençlerin evlenmesi zorlaşmış. Ben diyorum ki mehirlerde aşırılığa gitmeyin. Çok yükseltmeyin.
2: Ömer, sen Allah'ın kitabına aykırı bir sınır mı koyuyorsun?
1: Ne demek istiyorsun ey kadın?
2: Kur'an'da onlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız dahi ondan geri almayın buyuruluyor. Allah yüklerle mehir verilebileceğini söylerken sen nasıl az olsun diye hüküm koyarsın?
1: Kadın doğru söyledi. Ömer yanıldı. Allah'ın kitabı Ömer'den daha üstündür. Ben sözümü geri alıyorum. Kim mehrini artırmak isterse bilsin ki buna engel yoktur. Ama yine de israf etmeden, dengeyi gözeterek.
0: O gün Medine'de herkes şunu gördü. Ömer'in adaleti yanlışını savunmak değil, yanlışını kabul etmekten geçiyordu. Bir kadın Kur'an'la onu uyardı ve o hiç tereddüt etmeden kadın doğru, Ömer yanlış diyebildi. Zamanla Medine'nin sokaklarında şu cümle dolaşmaya başladı. Ömer'in adaleti. Yetimin hakkı zenginin sofrasında unutulmaz olmuştu. Gece yürüyenlerin gölgesinde bir emir olduğu herkes tarafından hissediliyordu.
3: Fiyatı bu kadar arttırdığını Ömer duyarsa ne der?
4: Haklısın. Onun duyduğu yerde haksız kazanç saklanmaz.
0: İnsanlar onun adını duyunca hem ürperiyor hem de içleri rahatlıyordu. Çünkü biliyorlardı. Yanlış yaparlarsa karşılarında onu bulacaklar. Ama mazlum kalırlarsa kapılarını çalan ilk kişi yine o olacaktı. Ama bütün bu adalet hikayelerinin arkasında kimsenin görmediği uzun secdeler, geç saatlere kadar süren dualar ve kendi nefsiyle kavga eden yalnız bir adam vardı.
1: Allah'ım, bu ümmetin işlerini bana emanet ettiler. Ben bilirim ki ben kendimi bile adam etmeye acizim. Sen beni benden koru. Benim elimden mazluma zulüm çıkarsa o zulmün hesabını şimdiden bana hissettir. Beni kendini unutanlardan eyleme. Eğer bir gün Fırat kenarında bir koyun kaybolsa ondan bile beni mesul kılacağından korkuyorum ya Rabbi. Bu korkuyu hiç kalbimden alma ki adaletten sapmayayım.
0: Ebu Bekir'in emanet ettiği yük onun omuzlarında gece yürüyüşlerine, sokaklarda duyulan çocuk ağlamalarına, bir kadının minberdeki itirazına ve secdede titreyen dualara dönüştü. Adalet sadece mahkeme kapısında değil, tencerenin boş mu dolu mu olduğunda, pazarda terazinin eğri mi düzgün mü tarttığında, bir kadının sesiyle halifenin sözünü düzelttiğinde kendini gösterdi. Ömer artık sadece eski sertliğiyle tanınan bir adam değil, sertliğini en zayıfı korumak için kullanan Emirül Mümin'indi. Bir sonraki bölümde Ömer'in hilafeti dönemindeki büyük fetihleri, Kudüs'ün teslimini, Bizans ve Sasani topraklarının İslam'la tanışmasını ve bütün bunlar olurken onun hala yama yapılmış elbisesiyle yaşamasını dinleyeceğiz. Dünya toprak bakımından büyürken bir insanın nasıl daha da küçülebileceğini, dizlerinin bağının hep mahşer meydanında çözüldüğünü öğreneceğiz.

Radyo. Haşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Furkan Suresi 53 ila 60. ayetler. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Haşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, birinin suyu lezzetli ve tatlı, diğerininki tuzlu ve acı olan iki denizi salıverip, aralarına da görünmez bir perde ve karışmalarını önleyici bir engel koyandır. O, sudan bir insan yaratıp, ondan soy sop ve hısımlık meydana getirendir. Rabbin her şeye hakkıyla gücü yetendir. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ederler. Kafir, Rabbine karşı şeytana arka çıkandır. Biz seni ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. De ki, ben buna karşılık sizden dileyen kimsenin Rabbine giden yolu tutmasından başka herhangi bir ücret istemiyorum. Sen o ölümsüz ve daima diri olana, Allah'a tevekkül et. Onu her türlü övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak o yeter. Gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulan Rahman'dır. Sen bunu haberdar olana sor. Onlara, Rahman'a secdeye kapanın denildiğinde, Rahman da nedir, senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz derler ve bu onların nefretini arttırır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana gufraneke Rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Habib İspirli. Yunus Suresi 62 ila 67. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman etmiş ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. Dünya hayatında da ahirette de onlar için müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır. Onların, inkarcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün güç Allah'ındır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bilesiniz ki göklerde kim var, yerde kim varsa hep Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar gerçekte Allah'a koştukları ortaklara tabi olmuyorlar. Şüphesiz onlar ancak zanna uyuyorlar ve sadece yalan söylüyorlar. O, içinde dinlenesiniz diye geceyi sizin için karanlık, gündüzü ise aydınlık kılandır. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
3: Kavramların hakikati.
4: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu göklerin yaratılışını yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan buyurur.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Kaf Suresi 38. Ayet.
6: Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde, 6 evrede yarattık. Bize bir yorgun

0: Onluk da dokunmadı.
1: Hud Suresi 7. Ayet. O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için, henüz arşı su üstündeyken gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratandır. Böyleyken ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz desen, inkarcılar mutlaka bu apaçık bir büyüdür derler.
2: Furkan Suresi 59. Ayet.
3: Gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulan Rahman'dır. Sen bunu haberdar olana sor.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Love Radio. Aşrı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. Hac Suresi 15 ila 22. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim Allah'ın ona, peygamberine dünyada da ahirette de asla yardım etmeyeceğini düşünüyorsa, bir çaresini bulup göğe uzansın da ona yapılan yardımı kessin. Sonra baksın, bulduğu çare öfkelendiği şeyi ortadan kaldırabilecek mi? İşte böylece biz onu apaçık ayetler olarak indirdik. Kuşkusuz Allah dilediğini doğru yola iletir. Gerçek şu ki iman edenler, Yahudiliği benimseyenler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve şirke sapanların her biri hakkındaki hükmünü Allah kıyamet günü verecektir. Şüphesiz Allah her şeye tanıktır. Görmez misin göklerde ve yeryüzünde bulunanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu hep ona secde etmektedir. Niceleri de azabı hak etmiştir. Allah'ın hakir kıldığı kimseyi onurlandırabilecek birisi yoktur. Kuşkusuz Allah dilediğini yapar. Şu ikisi Rableri hakkında çekişip duran iki taraftır. Bunlardan inkarcı olanlar için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Bununla karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Onlar için bir de demirden sopalar vardır. Istıraptan ötürü oradan çıkmaya her teşebbüs ettiklerinde oraya geri döndürülecekler ve onlara tadın bakalım bu yakıcı azabı denilecek. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İsa aleyhisselamın duası. Maide suresi 114. ayet.
3: Ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki önce gelenlerimize ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kotan. Nur Suresi 21 ila 26. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediği kimseyi tertemiz kılar. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler, yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere kendi mallarından bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İffetli ve haklarında uydurulan kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnat edenler, gerçekten dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır. O gün Allah onlara kesinleşmiş cezalarını tas tamam verecek ve onlar Allah'ın apaçık bir gerçek olduğunu bileceklerdir. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara. Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır. O temiz olanlar, iftiracıların söyledikleri şeylerden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve bolca verilmiş iyi bir rızık vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İhtiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım, onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün 14.30'da Vav Radyo'da.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Can Atıcı. Tevbe Suresi 34 ila 37. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız, tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı. Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur. O aylarda kendinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle topyekün savaştıkları gibi siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah buyruklarına karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Aylara ek yapmak, inkarcılığı arttırmaktan başka bir şey değildir. İnkarcıların daha da sapmasına yol açmaktadır. Onlar ayların sayısını Allah'ın yasakladığı aylara uyarlamak üzere bu eklemeyi bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar ki böylece Allah'ın haram kıldıklarını meşru hale getirsinler. Bu yaptıkları kötü işler kendilerine güzel görünüyor. Allah inkarcılar topluluğunu doğru yola iletmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Fil Suresi.

0: ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Esma bin Hakem el-Fezari anlatıyor. Ali'yi radıyallahu anh şunları söylerken işittim. Ebu Bekir'in bana haber verdiğine göre ki Ebu Bekir radıyallahu anh doğruyu söyler, o Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken işitmiş. Bir kimse bir günah işler de ardından güzelce abdest alır, sonra kalkıp iki rekat namaz kılar ve Allah'tan bağışlanma dilerse Allah onu mutlaka bağışlar.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Tevbe istiğfar, kulun işlediği günahtan pişmanlık duyarak bir daha o günaha dönmemesi ve Allah'tan kendisini affetmesini istemesidir diyebiliriz. Zaten tevbe genellikle istiğfarla birlikte telaffuz edilerek adeta onunla özdeşleşmiştir. Hata işleyen bir insanın tevbe etmek amacıyla aracısız olarak doğrudan doğruya Rabbine yönelmesinde herhangi bir engel veya ön şart bulunmamaktadır. Bununla beraber her şeyin kendine göre bir usul, adab ve şekli vardır. Bir işten ancak doğru yollarla yapıldığı takdirde sonuç alınabilir. Yegane rehberimiz olan Peygamberimiz, tevbenin adabını öğretmek maksadıyla şöyle buyurmuştur. Bir kimse bir günah işler de ardından güzelce abdest alır, sonra kalkıp iki rekat namaz kılar ve Allah'tan bağışlanma dilerse Allah onu mutlaka bağışlar. Sonra da söylediğini teyit maksadıyla şu ayeti okumuştur. Ve onlar ki çirkin bir iş yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen bağışlanma dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Böylece tevbenin dil ucuyla söylenen bir iki kelimeyle geçiştirilmemesi gerektiğini ve onun bilinçli bir eylem olduğunu anlatır Allah Resulü. Bununla birlikte tevbe ve istiğfar söz konusu olduğunda bu işi samimi olarak yapmak ve Allah'ın tevvab, afü, gafur yani tevbeleri çok kabul eden, çok affedici ve çok bağışlayıcı sıfatlarına sahip olduğunda tereddüt etmemek önemlidir. Tevbeyi tamamlayan unsurlardan biri de günahın derhal terk edilmesi ve bir daha ona dönülmemesidir. Kişi eğer tüm pişmanlığına rağmen terk etmeyerek günahına devam ederse onun bu

0: Bu halinin tevbe değil, sadece anlık bir pişmanlık olduğu anlaşılır. Halbuki ciddiyetle ve gerçek bir pişmanlık içinde yapılan tevbe, günahların affedilmesini sağlar.
1: Onu anlamak için Vav Radyo.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Nuh zamanında su bastığı vakit sizi gemide biz taşıdık ki bu olayı sizin için bir uyarı yapalım ve belleyecek kulaklar da onu bellesin. Sura bir defa üfürülünce yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine bir çarptırılınca işte o gün olacak olmuş, kıyamet kopmuştur. Gök de yarılmış ve artık o gün o da çökmeye yüz tutmuştur. Melekler onun kıyılarındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde 8 taşıyıcı taşır. O gün hesap için Allah'a arz olunursunuz. Hiçbir sırrınız gizli kalmaz. İşte o vakit kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki, gelin kitabımı okuyun. Çünkü ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. Artık o hoşnut bir hayat içindedir. Yüksek bir cennettedir. Onun meyveleri sarkar, kolaylıkla devşirilebilir. Onlara şöyle denir: geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin, için. Kitabı kendisine sol tarafından verilense şöyle der: keşke kitabım bana verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiçbir yarar sağlamadı. Saltanatım da yok olup gitti. Allah şöyle der: onu yakalayıp bağlayın.

0: Sonra onu cehenneme atın. Sonra uzunluğu 70 arşın olan zincire vurun onu. Çünkü o azamet sahibi Allah'a iman etmiyordu. Yoksulu doyurmaya teşvik etmiyordu. Bu sebeple bugün burada onun samimi bir dostu yoktur. Kanlı irinden başka bir yiyeceği de yoktur. Onu günahkarlardan başkası yemez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Bu Kur'an insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülkadir Şehitoğlu. Nebe Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride bilecekler. Yine hayır, ileride bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Sizleri erkekli dişili eşler halinde yarattık. Uykunuzu bir dinlenme sebebi kıldık. Geceyi sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık. Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık. Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık. Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir. Bu sura üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz. Gök açılır ve kapı kapı olur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar. Ancak uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler. Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı. Ayetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı. Bizse her şeyi bir kitapta, levh-i mahfuzda tamamıyla sayıp tespit ettik. Kâfirlere şöyle denilir: şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celalü hikmet kavramı üzerine şunları beyan etmektedir.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kamer Suresi 1-5. Ayetler.
4: Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve süre gelen bir sihirdir derler. Peygamberi yalanladılar, nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş Allah nasıl takdir ettiyse öylece gerçekleşecek, değişmeyecektir. Andolsun onlara içinde caydırıcı tehditlerin bulunduğu haberler geldi.

0: Bu haberler zirveye ulaşmış birer hikmettir. Fakat uyarılar fayda vermiyor.
1: Ahzab Suresi 34. Ayet.
2: Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah en gizli şeyi bilendir, hakkıyla haberdardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Wow Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Mü'min Suresi 61 ila 68. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah içinde rahat edesiniz diye geceyi ve her şeyi gösterici aydınlık olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir, fakat insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Durum bu iken nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? Allah'ın ayetlerini inkar etmekte olanlar işte böyle döndürülürler. Allah yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, göğü de bina yapan, size şekil verip de şekillerinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz Allah. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. O diridir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece Allah'a itaat ederek samimi olarak ona ibadet edin. Hamd alemlerin Rabbine mahsustur. De ki, Rabbimden bana apaçık deliller gelince Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza tapmam bana yasaklandı ve bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. O sizi önce topraktan, sonra az bir sudan, meniden, sonra alakadan yaratan, sonra sizi ana rahminden çocuk olarak çıkaran, sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlamanız için sizi yaşatandır. İçinizden önceden ölenler de vardır. Allah bunları belli bir zamana erişmeniz

0: ve düşünüp akıl erdirmeniz için yapar. O yaşatan ve öldürendir. Bir şeye karar verdiğinde ona sadece ol der, o da oluverir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden ve kalbimin şerrinden sana sığınırım, sana sığınırım.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Tebbet Suresi.

0: الله أكبر صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu. Ona ne malı fayda verdi ne de kazandı. O bir alevli ateşe girecektir. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da o ateşe girecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşr-ı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Selman Kızmaz. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.
4: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşin zevalinden, öğle vaktinde batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makam-ı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an ancak zararını artırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. De ki,

0: Herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz en doğru yolda olanı daha iyi bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak isteyenler için eşsiz bir tefsir yolculuğu. Asırlardır ilim dünyasına rehberlik eden Taberi tefsiri, Camiül Beyan Antevili Ail Kur'an, Beka yayınlarının çevirisiyle her gün 21.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Münafikun Suresi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Münafıklar sana geldiklerinde senin elbette Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz derler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Fakat Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder. Yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah'ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Bu onların önce iman edip sonra inkar etmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. O münafıklara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Onlara bağışlama dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Onlar Allah Resulü'nün yanında bulunanlara, muhacirlere bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar, andolsun eğer Medine'ye dönersek, üstün olan zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.

0: herhangi birinize ölüm gelip de ''Ey Rabbim, beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam'' demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. Allah, eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Taberi tefsiri, Camiul Beyan, An-Tevi ile Ayil Kur'an. Eser, İbn-i Cerir et-Taberi, Beka Yayınları. Seslendiren, Ahmet Cihat Sancar.

Bakara Suresi 63. Ayetin Tefsiri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Tevrat'la amel edeceğinize dair sizden sağlam bir söz almış, Tur Dağı'nı da tepenize dikmiş ve sakınasınız diye size verdiğimiz kitabı sıkı tutun, onun içindekileri düşünün, gafil olmayın demiştik. Hani Tevrat'la amel edeceğinize dair sizden sağlam bir söz almıştık. Misak, ya bir yeminle, ya bir ahitle, ya da bunun dışındaki sözlerle olur. Yani misak, sözle gerçekleşen bir eylemdir. Allah Teala'nın bu sözünün anlamı, Allah Teala'nın hani biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, anne babaya iyilik edeceksiniz diye sağlam bir söz almıştık ayetinde ve bu ayetle birlikte zikredilen ayetlerde onlardan aldığını bildirdiği misaktır. Onlardan söz alınmasının sebebi İbn Zeyd'in naklettiği şu rivayette yer almaktadır. Musa Rabbinin katından levhalarla dönünce kavmi İsrailoğullarına şöyle dedi: bu levhalarda Allah'ın kitabı ve size yapmanızı emrettiği şeyler ve sizden yapmamanızı istediği nehileri vardır. Bunun üzerine İsrailoğulları, senin bir sözünle o kitaba kim uyar? Hayır, vallahi ta ki Allah'ı açıktan görünceye ve Allah bu emirleri bize doğrudan bildirinceye ve işte bu benim kitabımdır, onu alın ve ona tabi olun deyinceye kadar inanmayız. Ona ne oluyor da senin bizimle konuştuğun gibi konuşup da işte bu benim kitabımdır, onu alın ve ona tabi olun demiyor dediler. Ravi dedi ki, bu sözleri üzerine Allah'tan bir öfke ve bir yıldırım onları çarptı. Hepsi yere serilip öldüler. Ravi yine devamla şöyle dedi: Allah onları ölümlerinden sonra yeniden diriltti ve Musa onlara Allah'ın kitabına uyun dedi. Onlar cevaben hayır deyince Musa onlara size ne isabet etti diye sordu. Onlar da biz öldük sonra yeniden dirildik dediler. Musa onlara tekrar Allah'ın kitabına uyun dedi. Onlar da hayır cevabını verdiler. Bunun üzerine Allah melekleri gönderdi ve dağ Tur'u onların üzerine kaldırdı. Daha sonra ravi verdikleri sağlam sözü yerine getirmemeleri sebebiyle Tur'u üzerlerine kaldırdık ayetini okudu ve dağ üzerlerine kaldırıldı dedi. Sonra onlara bunu biliyor musunuz denildi de onlar evet bu Tur dağıdır diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah onlara ya kitabı alın ve emirlerine uyun ya da dağı üzerinize kaldırıp atacağız dedi. Ravi onlar kendisine uyacaklarına söz vererek kitabı aldılar dedi ve ardından şanı yüce olan Allah'ın hani biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, anne babaya iyilik edeceksiniz diye sağlam bir söz almıştık ayetini ta ki ayetin sonundaki Allah yaptıklarınızdan hiçbir zaman habersiz değildir kısmıyla birlikte okudu. Ravi dedi ki, eğer kendisi

0: kendilerine kitabı almalarının emredildiği ilk anda onu almış olsalardı, söz vermelerine misaka gerek olmadan almış olacaklardı. Tur dağını da tepenize dikmiştik. Tur'a gelince o, Arapların kullanımında dağ demektir. Tur kelimesinin herkesçe bilinen dağ olduğunu söyleyenlerden gelen rivayetler. Mücahit şöyle dedi: Musa kavmine Beytül Makdis'in kapısından secde ederek ve Hıtta bizi bağışla diyerek girmelerini emretti. Secde etmeleri için kapı onlara doğru eğildi ancak onlar secde etmediler. Arkalarını dönerek kapıdan girdiler ve buğday anlamında Hinda dediler. Bunun üzerine dağ, Tur Süryani dilinde dağ demektir, üzerlerine onları korkutmak için gölge gibi kaldırdı. Ravi dağın kökünün yerden sökülerek çıkarıldığını ve Allah'ın onu üzerine bulut ve bir gölge gibi kaldırdığını söyler. Bunun üzerine korkularından dolayı secde ederek girdiler. Ravi Ebu Asım rivayette Havfi veya Harfin kelimelerinden hangisinin geçtiği konusunda şüpheye düşmüştür. Bu arada onlar dağa bakıyorlardı. Bu dağ Rabbinin Musa'ya tecelli ettiği dağdı. Mücahit şöyle dedi: Allah dağı üzerlerine bulut gibi kaldırdı. Onlara ya iman edersiniz ya da dağ üzerinize düşer denildi. Bunun üzerine iman ettiler. Dağ Süryani dilinde Tur denilir. Katade şöyle demiştir: Bu ayette geçen Tur dağ demektir. Bu dağ köküyle birlikte onların başlarının üzerine kaldırılmıştı da Allah onlara ya benim emrime uyacaksınız ya da onu sizin üzerinize fırlatıp atacağım buyurmuştu. İta vermek demektir. Bi kuvvetin sıkıca, ciddiyetle sarılın ve emrolunduğunuz ve üzerinize farz kılınan şeyleri gereğince yerine getirin anlamındadır. İbn Abbas şöyle dedi: Sıkıca sözü ciddiyetle anlamındadır. Mücahit şöyle dedi: Yani ondaki emir ve yasaklarla amel ederek anlamındadır. Ebu Aliye şöyle demiştir: Size verdiğimiz kitabı sıkı tutun, yani Allah'a itaat ederek. Rebi şöyle demiştir: Yani Allah'ın emrine itaatle bunu yapın. وَذْكُرُوا مَا ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Sakınasınız diye onun kitabın içindekileri düşünün, gafil olmayın. Sözünün tefsiri: Allah Teala bu sözüyle şunu kastetmektedir: Kitabımızda size verdiğimiz şeylerden vaad ve vaidi, mükafat ve ceza, teşvik ve sakındırmayı hatırlayın. Ve onu okuyarak onun buyruklarını dikkate alın ve üzerinde düşünün ki bunu yaptığınızda azabımdan korunmuş olasınız. Dalalette ısrar ettiğinizde de azabımdan korkasınız ve böylece itaate yönelerek bana karşı günah işlemekten de geri durasınız. İbni Abbas, sakınasınız diye sözünün bulunduğunuz durumdan kurtulursunuz anlamında olduğunu söyledi. Şanı yüce olan Allah'tan onlara gelen şey Tevrat'tır. Ebul Aliye, onun kitabın içindekileri düşünün, gafil olmayın sözünün Tevrat'ta yazılı olanları hatırlayın ve onlarla amel edin anlamında olduğunu söylemiştir. İbni Vehb şöyle der: Bu söz ondaki Tevrat'taki Allah'a taati ve doğruluğu emreden şeyleri yapın anlamındadır. İbni Zeyd yine Allah'ın bu sözünde kitabı, onda yer alan emir ve yasakları unutmayın ve onun hakkında gaflete de düşmeyin dediğini söylemiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik. Gemi inkar edilen kimseye Nuh'a bir mükafat olarak gözetimimiz altında yüzüyordu. Andolsun

0: Biz onu tufan olayını bir ibret olarak bıraktık. Var mı düşünüp öğüt alan? Benim azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Ad kavmi de Hud'u yalanladı. Azabım ve uyarılarım nasılmış? Biz onların üstüne uğursuzluğu sürekli bir günde gürültülü ve dondurucu bir rüzgar gönderdik. İnsanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi kaldırıp atıyordu. Azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? Semud kavmi de uyarıcıları yalanlamış ve şöyle demişlerdi. İçimizden bir insana mı uyacağız? Asıl o takdirde biz apaçık bir sapıklık ve delilik içine düşmüş oluruz. Bizim aramızdan vahiy ona mı verildi? Hayır, o yalancının, şımarığın biridir. Onlar yarın bilecekler, kimmiş yalancı, kimmiş şımarık. Salih'e şöyle demiştik. Şüphesiz biz onlara bir imtihan olmak üzere o dişi deveyi göndereceğiz. Şimdi onları gözetle ve sabret. Onlara suyun deveyle kendileri arasında nöbetleşe paylaştırıldığını bildir. Her su nöbetinde sahibi hazır bulunsun. Derken kavmin en azgını olan arkadaşlarını çağırdılar. O da işe koyuldu ve deveyi kesti. Fakat azabım ve uyarılarım nasılmış? Şüphesiz biz onların üzerine tek bir korkunç ses gönderdik de onlar ağdaki hayvanların çiğneyip ufaladıkları kuru çöpler gibi oldular. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sizcan. Duhan Suresi 40 ila 59. ayetler.
4: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz hüküm günü hepsinin bir arada buluşacağı zamandır. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez. Yalnız Allah'ın yardım ettiği kimseler bunların dışındadır. Şüphesiz O mutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir. Şüphesiz zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O maden eriği gibidir. Kaynar suyun kaynaması gibi karınlarda kaynar. Allah görevli meleklere şöyle der: Tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün. Deyin ki, tat bakalım. Hani sen güçlüydün, şerefliydin? İşte bu şüphelenip durduğunuz şeydir. Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa güvenli bir yerdedirler. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar. İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler. Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır. Ey Muhammed! Biz onu, Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık ki düşünüp öğüt alsınlar. Artık sen onların başına gelecekleri bekle. Onlar da beklemektedirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ilk insan ve peygamber Hazreti Adem aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmuştur.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara suresi 30, 31, 32 ve 33. ayetler.
3: Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd ederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz demişler. Allah da ben sizin bilmediğinizi bilirim demişti. Allah Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, eğer doğru söyleyenler iseniz hadi bana bunların isimlerini bildirin dedi. Melekler, seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin dediler. Allah şöyle dedi. Ey Adem, onlara bunların isimlerini söyle. Adem meleklere onların isimlerini bildirince Allah size göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim. Yine açığa vurduklarınızı da gizli tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi? Dedi.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir. Güzel iş yapanlara karşılık olarak daha güzeli ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir ve orada ebedi kalacaklardır. Kötü işler yapmış olanlara gelince, bir kötülüğün cezası misliyledir ve onları bir zillet kaplayacaktır. Onları Allah'ın azabından koruyacak hiçbir kimse de yoktur. Sanki yüzleri karanlık geceden parçalarla örtülmüştür. İşte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Onların hepsini bir araya toplayacağımız, sonra da Allah'a ortak koşanlara, siz de ortaklarınız da yerinizde bekleyin diyeceğimiz günü düşün. Artık onların ortak koştuklarıyla aralarını tamamen ayırırız. Ve ortak koştukları derler ki, siz bize ibadet etmiyordunuz. Şimdi ise sizin bize tapınmanızdan habersiz olduğumuza dair sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Orada herkes daha önce yaptığı şeyleri yoklayacak ve kendi akıbetini öğrenecek. Hepsi de gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülecekler. Ve ilah diye uydurdukları şeyler onları yüzüstü bırakıp kendilerinden kaybolup gidecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın duası. Yusuf Suresi 33. ayet.
3: Ey Rabbim, zindan bana bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Enbiya Suresi 68 ila 75. ayetler.

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden bazıları, eğer bir şey yapacaksanız onu yakın da ilahlarınıza yardım edin dediler. Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve esenlik ol dedik. Ona böyle bir tuzak kurmak istediler, fakat biz onları en çok zarar edenler durumuna düşürdük. Onu Lut'la beraber kurtarıp, içinde alemler için bereketler kıldığımız yere ulaştırdık. Ona İshak'ı ve ayrıca da Yakub'u bağışladık ve her biri

0: salih kimseler yaptık. Onları bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlar işlemeyi, namazı dosdoğru kılmayı, zekatı vermeyi vahyettik. Onlar sadece bize ibadet eden kimselerdi. Biz Lut'a da bir hikmet ve bir ilim verdik ve onu çirkin işler yapan memleketten kurtardık. Gerçekten onlar kötü bir toplumdular. Fasık, Allah'ın emrinden çıkan kimselerdiler. Onu rahmetimizin içine soktuk. Çünkü o gerçekten salih kimselerdendi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Raşiye Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi? O gün bir takım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir. Çalışmış, boşa yorulmuşlardır. Kızgın ateşe girerler. Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler. Onlara acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur. O ne besler ne de açlıktan kurtarır. O gün bir takım yüzler vardır ki nimet içinde mutludurlar. Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada hiçbir boş söz işitmezler. Orada akan bir kaynak vardır. Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır. Deveye bakmıyorlar mı nasıl yaratılmıştır? Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiştir? Dağlara bakmıyorlar mı nasıl dikilmişlerdir? Yeryüzüne bakmıyorlar mı nasıl yayılmıştır? Artık sen öğüt ver. Sen ancak bir öğüt vericisin. Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir, inkar ederse Allah onu en büyük azaba uğratır. Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane

0: 97, Hakkari 105.2, Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 38. bölüm. Antlaşmanın ihlali. Muhammed Medine'de lider olmaya artık çok yakın. Bize bir anlaşma bile hazırlamış. Kral mı olmak istiyor?
1: Muhammed tüm Medine'yi ele geçirecek. Tüm Yahudilerin kralı olacak.
0: Ne istiyorsun Muhammed? Ne istiyorsun? Söyle istediğini verelim. Liderliğimi, tacımı sana mı vereyim? Tahta sen mi geçmek istersin? Kimileri kılıcıyla kazanır tahtı. Kimileri de senin gibi ikna yoluyla kazanır.
1: Muhammed'e karşı bir önlem almamız gerek. Bir önlem. Yoksa tüm şehir elimizden gidecek.
0: Ne yapmalıyız ki? Müslümanların sayısı arttıkça arttı şehirde. Bir de tüm şehri kardeş yaptı. Benim saltanatımın önünde kardeşim olsa onu bile ezer geçerim.
1: Yahudi kardeşlerim, bakalım kendi din kardeşinin arkasından mı, yoksa kendine Müslüman diyen bir peygamberin arkasından mı gidecek?
2: Konuşursunuz, ben dinlerim. Ama yanlış konuşursunuz. Muhammed iyidir. Yapmayın, Müslümanlar kardeşimizdir.
0: Onlar kardeşimiz değildir.
1: Onlar bizim gücümüzü düşürüyor. Medine'yi elimizden alacaklar.
2: Medine büyük bir şehir, herkese yeter. Herkes burada kardeşçe yaşayabilir.
0: Müslümanlar zenginleşecek. Müslümanlar mallarımızda pay iddia edecek.
2: Bu topraklar bereketli topraklardır. Bu toprakların ekmeği herkese yeter.
1: Yetmez! Neden daha refah yaşamak gerekirken Mekke'den buraya gelen Müslümanlarla paylaşalım?
0: Ben peygamberin yaptığı anlaşmayı tanımıyorum. Beni Kaynuka kabilesi bunu tanımıyor.
2: Yapmayın kardeşlerim, yapmayın. Onlar muhacir, onlar misafirimiz. Onlar evlerini terk edip bize geldiler.
0: Sus be adam! O kadar meraklıysan git onlardan biri ol. Bizden değilsin.
1: Hadi kardeşlerim, gidelim. Hadi gidelim.
0: Müslümanlar kardeşimiz değildir bizim. Kardeşimiz değildir.
2: Yapmayın, yapmayın. Tüm insanlar kardeştir. Allah birdir. Allah birdir.
1: Belli ki sen de Müslüman oldun. Sen de git o Müslüman kardeşlerinin yanına. Hadi.
0: Şehrimizde Müslüman istemiyoruz.
1: Müslümanları istemiyoruz.
0: Müslümanları istemiyoruz.
1: Muhammed'i istemiyoruz.
3: Muhammed'i istemiyoruz Medine'de.
4: Muhammed'i Medine'de istemiyoruz.
3: Onu burada istemiyoruz.
5: Medine vesikasının hükümleri hicretin ikinci yılında, yani 624'te tek taraflı olarak ilk defa Beni Kaynuka Yahudilerince bozulmuştur. Bazı Yahudiler Beni Kaynuka çarşısında alışveriş yapan Müslüman bir kadını rahatsız etmiş, bu durum birkaç kişinin ölümüyle neticelenen Müslüman-Yahudi çatışmasına sebebiyet vermiştir. Anlaşmayı bozan ve kalelerinde savaş düzeni alan Beni Kaynuka kuşatma sonunda Hazreti Peygamber'in hükmüne rıza gösterip teslim olmuş, 700 savaşçıya önce idam cezası verilmiş, daha sonra affedilip alacaklarını tahsil etmelerine ve şehirden çıkıp gitmelerine izin verilmiştir. Anlaşmayı bozan ikinci Yahudi kabilesi Beni Nadir olmuştur. Hazreti Peygamber bir gün Müslümanlarla Yahudilerin beraber ödemeleri gereken bir diyet parasını almak için Nadir oğullarına gitmiş, bu esnada Nadir oğulları peygamberi öldürmeye teşebbüs etmiştir. Uhud gazvesinden 6 ay sonra cereyan eden bu olay üzerine Hazreti Peygamber Nadir oğullarını 15-20 gün muhasara altına almış, teslim olan Nadir oğulları Medine'den çıkarılmış ve Hayber'e sürgün edilmiştir. Son olarak Hendek gazvesinde Mekkeli müşriklere destek verme teşebbüsünde bulunan Beni Kurayza da vesikayı ihlal etmiştir. Bunlar da Sad bin Muaz'ın verdiği hüküm doğrultusunda cezalandırılmıştır.

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Saygılı. Naziat Suresi 1 ila 26. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun kafirlerin ruhlarını şiddetle çekip çıkaranlara. Andolsun müminlerin ruhlarını kolaylıkla alanlara. Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere. Derken öne geçenlere. Nihayet işi çekip çevirenlere ki mutlaka tekrar diriltileceksiniz. Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir. O gün bir takım kalpler tedirginlik içinde şiddetle çarpacaktır. Onların gözleri korku ile inecektir. Şöyle derler: biz gerçekten gerisin geriye eski halimize mi döndürüleceğiz? Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı? Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür, dediler. Halbuki o bir haykırıştan, surun üfürülmesinden ibarettir. Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler. Ey Muhammed! Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona Mukaddes Tuva Vadisi'nde şöyle seslenmişti: haydi Firavun'a git, çünkü o azmıştır. Ona de ki, ister misin küfür ve isyanından temizlenesin? Seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın. Derken Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o Musa'yı yalanladı ve isyan etti. Sonra sırt dönüp koşarak gitti. Hemen adamlarını topladı ve onlara seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim, dedi. Allah onu ibret verici şekilde dünya ve ahiret cezasıyla cezalandırdı. Şüphesiz bunda Allah'tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Ahzab Suresi 1 ila 8. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

واتبع ما يوحى إليك من ربك

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber! Allah'a karşı gelmekten sakın. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbinden sana vahyolunana uy. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Allah hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır. Kendilerine zihar yaptığınız eşlerinizi de anneleriniz yapmamıştır. Yine evlatlıklarınızı da öz çocuklarınız gibi kılmamıştır. Bu sizin ağızlarınızla söylediğiniz fakat gerçekliği olmayan sözünüzdür. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola iletir. Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha doğru ve adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hatayla yaptığınız bir işte size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamber müminlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de müminlerin analarıdır. Aralarında akrabalık bağı olanlar Allah'ın kitabına göre miras konusunda birbirleri için diğer müminlerden ve muhacirlerden daha önceliklidirler. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bu hüküm kitapta yazılıdır. Hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık. Allah bunu doğru kimseleri doğruluklarından hesaba çekmek için yapmıştır. Kafirlere de elem dolu bir azap hazırlamıştır. Ey peygamber! Allah'a karşı gelmekten sakın. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbinden sana vahyolunana uy. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Allah hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır.

0: Kendilerine zihar yaptığınız eşlerinizi de anneleriniz yapmamıştır. Yine evlatlıklarınızı da öz çocuklarınız gibi kılmamıştır. Bu sizin ağızlarınızla söylediğiniz fakat gerçekliği olmayan sözünüzdür. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola iletir. Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha doğru ve adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hatayla yaptığınız bir işte size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamber müminlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de müminlerin analarıdır. Aralarında akrabalık bağı olanlar Allah'ın kitabına göre miras konusunda birbirleri için diğer müminlerden ve muhacirlerden daha önceliklidirler. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bu hüküm kitapta yazılıdır. Hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık. Allah bunu doğru kimseleri doğruluklarından hesaba çekmek için yapmıştır. Kafirlere de elem dolu bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de zaferin Allah'tan olduğu şu ayetlerle beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Maide Suresi 56.
5: Kim Allah'ı, onun peygamberini ve inananları dost edinirse bilsin ki şüphesiz Allah taraftarları galiplerin ta kendileridir.
3: Tevbe Suresi 13 ve 14.
6: Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışan ve üstelik size tecavüzü ilk defa kendileri başlatan bir kavimle savaşmaz mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa Allah, eğer siz gerçek müminler iseniz, kendisinden korkmanıza daha layıktır. Onlarla savaşın ki Allah onlara sizin ellerinizle azap etsin, onları rezil etsin, onlara karşı size yardım etsin, mümin topluluğun gönüllerini ferahlatsın ve onların kalplerindeki öfkeyi gidersin. Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
3: Rum Suresi 2 ila 5. ayetler arası.
7: Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün Allah'ın Rumlara zafer vermesiyle müminler sevinecektir. Allah dilediğine yardım eder. O mutlak güç sahibidir. Çok merhametlidir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
2: El-Ali Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. Çok yüce, pek yüksek olan. Sen El-Ali'sin. Her hususta her şeyden yüce olansın. Ululuk ve yücelikte eşsiz, benzersiz, mutlak ve sonsuz olansın. Her şey senin tasarrufun altında, senin idarendedir. Senin Ali isminin en büyük tecellisi, peygamberlere gönderilen vahyin yüceliğidir. Hükümranlıkta sana eşit veya senden daha üstün bir varlık yoktur. Övgüye değer bütün nitelikleri kendinde toplayan, kemal sahibi olan yalnızca sensin. İnsanoğlunun idrak gücünü aşan mükemmellliktesin. Gönderdiğin Kur'an-ı Kerim'le vahiylerin en üstününü, en yücesini insanlığa ulaştıransın. Ey yüceliği hiçbir şeyle ölçülemeyen Allah'ım, bize rahmetinle muamele eyle. Bizi kendi tutuşturduğumuz ateşte yakma. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan İshak Danış. ...25. cüz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi ona havale edilir. Meyveler tomurcuklarından ancak onun bilgisi altında çıkar. Dişi ancak onun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur. Allah onlara "Nerede bana ortak koştuklarınız?" diye seslendiği gün şöyle derler: "Sana arz ederiz ki içimizden onları gören hiçbir kimse yok."

Daha önce yalvardıkları tanrılar onları yüzüstü bırakıp uzaklaşmıştır. Kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlamışlardır.

0: Po.
1: İnsan hayır, mal, mülk, genişlik istemekten usanmaz. Fakat başına bir kötülük gelince umutsuzluğa düşer, yıkılır.

Andolsun başına gelen bir zarardan sonra kendisine tarafımızdan bir rahmet tattırsak mutlaka bu benim hakkımdır. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Andolsun Rabbime döndürülürsem şüphesiz onun yanında benim için daha güzel şeyler vardır der. Andolsun biz inkar edenlere yaptıklarını mutlaka haber vereceğiz ve andolsun onlara mutlaka ağır azaptan tattıracağız.

İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince de yalvarmaya koyulur.

De ki, ne dersiniz? Eğer o Kur'an Allah katından olup da siz de onu inkar etmişseniz, o zaman derin bir ayrılık içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir?

0: Neydi?
1: Varlığımızın delillerini kainattaki uçsuz bucaksız ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz ki o Kur'an'ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi?

0: İyi bilin ki onlar Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler. İyi bilin ki o her şeyi kuşatandır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Mim, Ayn, Sin, Kaf. Ey Muhammed, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O yücedir, büyüktür.

Neredeyse gökler onun azametinden üstlerinden çatlayacaklar. Meleklerse Rablerini hamdla tesbih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onları daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin.

Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennette, bir grupsa cehennemdedir.

Allah dileseydi onları aynı dine mensup bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğini rahmetine sokar. Zalimlerin ise bir dost ve yardımcısı yoktur.

Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah'tır. O ölüleri diriltir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Hakkında ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyin hükmü Allah'a aittir. İşte bu Rabbim Allah'tır. Yalnız O'na tevekkül ettim ve ancak O'na yöneliyorum.

0: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
1: O gökleri ve yeri yaratandır. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da kendilerine eşler yaratmıştır. Bu

0: suretle sizi üretiyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
1: Lehu maqalidus semavati vel ard yebsutur rizqa limen yasha.
0: Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğine rızkı bol verir ve dilediğine kısar. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla bilendir.

Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a emrettiğini, sana vahyettiğini, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya emrettiğini size de din kıldı. Fakat senin kendilerini çağırdığın şey İslam dini, Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah ona dilediğini seçer. İçtenlikle kendine yönelenleri de ona ulaştırır.

Onlar kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer azabın belli bir süreye kadar ertelenmesiyle ilgili olarak Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilirdi. Onlardan sonra kitaba mirasçı kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içindedirler. فَلِذَٰلِكَ فَدَعْ

Ey Muhammed, bundan dolayı sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O'nadır.

Allah'ın çağrısına uyulduktan sonra onun hakkında tartışmaya girenlerin delilleri Rableri katında batıldır. Onlara bir gazap vardır. Onlar için çetin bir azap vardır.

Allah hak olarak kitabı ve mizanı indirendir. Sen nereden bileceksin? Belki de o saat kıyamet yakındır.

Kıyamete inanmayanlar onun çabuk kopmasını isterler. İnananlarsa ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet günü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler.

0: Allah kullarına çok lütufkardır. Dilediğini rızıklandırır. O kuvvetlidir. Mutlak güç sahibidir.
1: Men kâne yuridu harsel âhireti nezid lehu fî harsih.

Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur.

Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır.

Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken bu yüzden korkuyla titrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur.

Yoksa yalan uydurup Allah'a iftira etti mi diyorlar? Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı yok eder, hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanları hakkıyla bilendir.

0: kullarından tövbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir.
1: Ve yestecibu allazina amanu ve amilus salihati ve yeziduhum min fadlih. Vel kafiruna lehum azabun şedid.
0: Allah iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık verir. Lütfundan onlara fazlasını da verir. Kafirler içinse çetin bir azap vardır.

Allah kullarına tümüne birden rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat o rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz o kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir.

O, insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayandır. O, dost olandır, övülmeye layık olandır.

Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması onun varlığının delillerindendir. O, dilediği zaman onları bir araya getirmeye de gücü yetendir.

0: Yeryüzünde onu aciz bırakamazsınız. Sizin için Allah'tan başka hiçbir dost ve yardımcı yoktur.
1: Ve min ayatihil cevari fil bahri kel a'lam.
0: Denizde dağlar gibi yüzen gemiler onun varlığının delillerindendir. İyi.

Dilerse rüzgarı durdurur da onlar denizin üstünde dura kalırlar. Elbette bunda çok sabreden, çok şükreden

0: Herkes için ibretler vardır.
1: اَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ
0: Yahut içlerindekilerin yaptıklarından dolayı onları helak eder, birçoğunu da affeder.

Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlarsa daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şura, danışmayla olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir.

Bir kötülüğün karşılığı onun gibi bir kötülüktür. Ona denk bir cezadır. Ama kim affeder ve arayı düzeltirse onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz o zalimleri sevmez.

0: بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
1: Ceza yolu ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler içindir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır.
0: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ
1: Her kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir.
0: وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ

Allah kimi saptırırsa artık bundan sonra onun hiçbir dostu yoktur. Azabı gördüklerinde zalimlerin dünyaya dönmek için bir yol var mı dedi.

Ateşe sunulurken onların zilletten başlarını öne eğmiş, göz ucuyla gizli gizli baktıklarını görürsün. İnananlar da işte asıl ziyana uğrayanlar, kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyana sokanlardır diyecekler. İyi bilin ki zalimler sürekli bir azap içindedirler.

Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek dostları da yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir çıkar yol yoktur.

Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak bir yer vardır, ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz.

Eğer yüz çevirirlerse bilesin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir. Gerçekten biz insana katımızdan bir rahmet tattırdığımızda ona sevinir, ama elleriyle yaptıkları işler yüzünden onlara bir kötülük dokunursa o zaman da insan pek nankördür.

Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir.

Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir. Dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla bilendir, hakkıyla gücü yetendir.

vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir.''

0: olurdu.
1: İşte sana da emrimizle bir ruh, kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler sonunda Allah'a döner.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Mim. Apaçık kitaba andolsun ki iyice anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an yaptık.
1: Ve innehu fî ummil kitâbi ledeynâ le'aliyyun hakîm.
0: Şüphesiz o katımızdaki ana kitapta levh-i mahfuzda mevcuttur. Çok yücedir, hikmetlerle doludur.
1: اَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا اَنْكُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِف۪ينَ
0: Haddi aşan bir topluluk oldunuz diye vazgeçip zikirle, Kur'an'la sizi uyarmaktan geri mi duralım?
1: وَكَمْ اَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّنْ فِي الْاَوَّلِينَ
0: Halbuki daha önceki toplumlara da nice peygamberler göndermiştik.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيِّنْ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
0: Onlar da kendilerine gelen her peygamberle mutlaka alay ediyorlardı.
1: فَاَهْلَكْنَا اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ
0: Biz onlardan daha çetinlerini de helak ettik. Öncekilerin örneği geçti.

Andolsun onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, mutlaka onları mutlak güç sahibi hakkıyla bilen Allah yarattı diyeceklerdir.

gökten bir ölçüye göre yağmur indirendir. Biz onunla ölü araziyi canlandırdık. İşte siz de böyle diriltileceksiniz.

O bütün çiftleri yaratan, üzerlerine kurulasınız, sonra da kurulduğunuzda Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve bunu hizmetimize veren Allah'ın şanı yücedir. Bunlara bizim gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz diyesiniz diye sizin için bindiğiniz gemileri ve hayvanları yaratandır.

0: Böyleyken melekler Allah'ın kızlarıdır demek suretiyle kullarından bir kısmını onun parçası saydılar. Şüphesiz insan apaçık bir nankördür.
1: اَمِتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَن۪ينَ
0: Yoksa Allah yarattıklarından kendisine kızlar edindi de oğulları size mi seçip ayırdı?

0: Onlardan biri Rahman'a örnek kıldığı, isnat ettiği kız çocuğuyla müjdelendiği zaman öfkesinden yüzü simsiyah kesilir.
1: وَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ.
0: Süs içerisinde narin bir biçimde yetiştirilen ve tartışmada delilini erkekler gibi açıklayamayanı mı Allah'a isnat ediyorlar?

Onlar Rahman'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların yalan şahitlikleri yazılacak ve sorgulanacaklardır.

0: Eğer Rahman dileseydi biz onlara kulluk etmezdik dediler. Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.
1: Em ateynahum kitaben min qablihi fehum bihi mustemsikun.
0: Yoksa bundan önce onlara bir kitap verdik de ona mı sarılıyorlar?

Hayır. Onlar sadece şüphesiz biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk ve biz onların izlerinden gitmekteyiz dediler.

İşte böyle. Biz senden önce hiçbir memlekete bir uyarıcı göndermedik ki oranın şımarık zenginleri, şüphe yok ki biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de elbette onların izlerinden gitmekteyiz demiş olmasınlar.

Gönderilen uyarıcı, ben size babalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmiş olsam da mı? Dedi. Onlar, biz kesinlikle sizinle gönderilen şeyi inkar ediyoruz, dediler.

0: Hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti: şüphesiz ben sizin taptıklarınızdan uzağım.
1: İllellezî fatarani fe innehu seyehdin.
0: Ben ancak o beni yaratana taparım. Şüphesiz o beni doğru yola iletecektir.
1: Ve cealaha kelimeten bâkiyeten fî akibihi leallehum yercî'ûn.
0: İbrahim bunu belki dönerler diye ardından gelecekler arasında kalıcı bir söz yaptı.

Doğrusu onları, Mekke müşriklerini ve atalarını, kendilerine hak olan Kur'an ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar dünya nimetlerinden yararlandırırım.

0: رحمة ربك خير مما يجمعون.
1: Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için çeşitli alanlarda kimini kimine derece derece üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri dünyalık şeylerden daha hayırlıdır.

bütün insanlar kafirlere verdiğimiz nimetlere bakıp küfürde birleşen bir tek ümmet olacak olmasalardı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık.

Evlerine gümüşten kapılar ve üzerine yaslanacakları koltuklar ve altın süslemeler yapardık. Bütün bunlar sadece dünya hayatının geçimliğidir. Rabbinin katında ahiretse ona karşı gelmekten sakınanlarındır.

Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse, biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o onun ayrılmaz dostudur.

0: Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan saptırırlar. Onlarsa doğru yolda olduklarını sanırlar.
1: Hatta izâ câenâ kâle yâ leyte beynî ve beyneke bu'del meşriqayni fe bi'sel qarîn.
0: Sonunda bize geldiğinde arkadaşına keşke benimle senin aranda doğuyla batı arası kadar uzaklık olsaydı, ne kötü arkadaşmışsın der.

0: Onlara bu temenniniz bugün size asla fayda vermez. Çünkü zulmettiniz. Hepiniz azapta ortaksınız denir.
1: اَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْ تَهْدِ الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّب۪ينٍ
0: Sağırlara sen mi duyuracaksın? Yahut körleri ve apaçık bir sapıklık içinde olanları sen mi doğru yola ileteceksin?

0: Ya biz seni bu dünyadan alır götürürüz de onlardan intikam alırız.
1: اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذ۪ي وَعَدْنَاهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ
0: Yahut da onlara yaptığımız tehdidi sana gösteririz ki bizim onlara gücümüz yeter.
1: فَاسْتَمْسِكْ

0: Şüphesiz bu Kur'an sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir. Ondan hesaba çekileceksiniz.
1: وَاسْأَلْ مَنْ

0: Buna ve ileri gelen adamlarına göndermiştik de o, şüphesiz ben alemlerin Rabbinin elçisiyim demişti.
1: Felemma ca'ahum bi ayatina izahum minha yadhhakun.
0: Musa mucizelerimizi kendilerine getirince bir de bakmışsın, o mucizelere gülüyorlar.

Onlara gösterdiğimiz her bir mucize önceki benzerinden daha büyüktü. Doğru yola dönsünler diye onları azaba uğrattık.

Onlar azabı görünce, ey büyücü, sana verdiği söze dayanarak bizim için Rabbine dua et. Çünkü biz artık doğru yola gireceğiz, dediler.

0: Firavun kavmine seslenerek dedi ki: "Ey kavmim, Mısır hükümdarlığı benim değil mi? Şu nehirler de benim altımdan akıyor değil mi? Hala görmüyor musunuz?"
1: Em ana hayrun min hazellezi huve mehinun ve la yekadu yubin.
0: Yoksa ben şu zavallı, neredeyse maksadını anlatamayacak durumda olan bu adamdan daha hayırlı değil miyim?

Eğer doğru söylüyorsa ona altın bilezikler atılmalı yahut onunla beraber bulunmak üzere melekler gelmeli değil miydi?

Firavun kavmini küçük düşürdü, ezdi. Onlar da kendisine itaat ettiler. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplumdu.

0: Onlar bizi bu şekilde öfkelendirince biz de onlardan öc aldık. Hepsini suda boğduk.
1: فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ
0: Onları sonradan gelecek inkarcılara geçmiş bir ibret ve bir örnek kıldık.

Meryem oğlu İsa bir örnek olarak anlatılınca, bir de ne göresin, senin kavmin seni susturacak bir delil buldukları zannıyla hemen şamata etmeye başlar.

Bizim tanrılarımız mı hayırlı yoksa İsa mı? Dediler. Bunu sadece seninle tartışmak için ortaya attılar. Şüphesiz onlar kavgacı bir toplumdur.

Şüphesiz o kıyametin kopacağının bir bilgisidir. Artık onun hakkında asla şüphe etmeyin. Bana uyun. Bu doğru bir yoldur.

İsa apaçık mucizeleri getirdiği zaman şöyle demişti: "Ben size hikmeti getirdim ve hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin."

Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte bu doğru bir yoldur.

Ama aralarından çıkan gruplar ayrılığa düştüler. Elem dolu bir günün azabından vay o zulmedenlerin haline.

Onlar bu tavırlarıyla ancak kıyamet gününün kendilerine ansızın gelmesini beklemektedirler. Halbuki bunun farkında değillerdir.

0: Allah şöyle der: Ey ayetlerimize inanan ve Müslüman olan kullarım, bugün size korku yoktur. Siz üzülmeyeceksiniz de.
1: Udhulul cennete entum ve ezvacukum tuhbarun.
0: Siz ve eşleriniz sevinç ve mutluluk içinde cennete giriniz.

Onlar için altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Canlarının istediği ve gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır. Siz orada ebedi olacaksınız.

0: Orada sizin için bol bol meyve var. Onlardan yersiniz.
1: İnnel mücrimine fî azâbi cehenneme hâlidûn.
0: Şüphesiz suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklardır.
1: La yufetteru anhum ve hum fîhî mublisûn.
0: Azapları hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde ümitsizdirler.
1: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوهُمُ الظَّالِمِينَ
0: Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendileri zalimdiler.

0: Görevli meleğe şöyle seslenirler: "Ey Malik, Rabbin bizim işimizi bitirsin." O da "Siz hep böyle kalacaksınız" der.
1: لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ.
0: Andolsun size hakkı getirdik, fakat çoğunuz haktan hoşlanmayanlarsınız.
1: اَمْ اَبْرَمُوا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُونَ.
0: Yoksa gerçeği kabul etmeme konusunda bir işe kesin karar mı verdiler? Şüphesiz biz de onları cezalandırmakta kararlıyız.
1: اَمْ

0: Yoksa onların sırlarını ve gizli konuşmalarını duymadığımızı mı sanıyorlar? Hayır, öyle değil. Yanlarındaki elçilerimiz melekler yazmaktadırlar.
1: قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدٌ فَاَنَا اَوَّلُ الْعَابِدِينَ
0: Ey Muhammed! De ki, eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı, ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum.
1: سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
0: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın da Rabbi olan Allah, onların nitelendirmelerinden uzaktır.

Bırak onları tehdit edildikleri güne kavuşana kadar batıl inançlarına dalsınlar ve dünya hayatlarında oynaya dursunlar.

gökte de ilah olandır, yerde de ilah olandır. O hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.

göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin hükümranlığı kendisine ait olan Allah yücedir. Kıyametin bilgisi de yalnız onun katındadır ve yalnızca ona döndürüleceksiniz.

andolsun onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah derler. Öyleyken nasıl döndürülüyorlar?

0: Onun Muhammed'in "Ya Rabbi" demesine andolsun ki şüphesiz bunlar iman etmeyen bir kavimdir.
1: Tasfah anhum ve kul selam fesevfe ya'lemun.
0: Şimdilik sen onları hoş gör ve size selam olsun de. Yakında bilecekler.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Mim. Apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız.

katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

0: Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir.
1: Bel hum fi şekkin yel'abun.
0: Fakat onlar şüphe içinde eğlenip duruyorlar.

0: Göğün açık bir duman getireceği günü bekle. O duman insanları bürür. Bu elem dolu bir azaptır.
1: Rabben ekşif annel azabe inna mu'minun.
0: İnsanlar, Rabbimiz bu azabı bizden kaldır çünkü biz artık inanıyoruz derler.

0: Nerede onlarda öğüt almak? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir peygamber gelmişti.
1: ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ.
0: Sonra ondan yüz çevirdi.

0: Biz bu azabı kısa bir süre kaldıracağız. Siz de yine eski halinize döneceksiniz.
1: يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى اِنَّا مُنْتَقِمُونَ
0: Onları o en şiddetli yakalayışla yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü alırız.

O şöyle demişti: Allah'ın kullarını, esaret altındaki İsrail oğullarını bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir peygamberim.

0: Allah'a karşı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil, mucize getiriyorum.
1: وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَ
0: Şüphesiz ki ben beni taşlamanızdan benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım.
1: وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاَعْتَزِلُونَ
0: Bana inanmadınızsa benden uzak durun.

0: Sonra Musa Rabbine, "Bunlar günahkar bir toplumdur," diye seslendi.
1: فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ.
0: Allah da şöyle dedi: "O halde kullarımı geceliğin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz."
1: وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوَا اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ.
0: Denizi açık halde bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.
1: كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ.
0: Onlar geride nice bahçeler, nice pınarlar bıraktılar.
1: وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ.
0: Nice ekinler, nice güzel konaklar.
1: وَنَعْمَةٍ كَانُوا ف۪يهَا فَاكِهِينَ.
0: Zevk ve sefasını sürdükleri nice nimetler.
1: كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ.
0: İşte böyle. Onları başka bir topluma miras bıraktık.

0: Andolsun İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan, Firavun'dan kurtardık. Çünkü o haddi aşanlardan bir zorbaydı.
1: Ve lekad ihtarnâhum.

Onlar, müşrikler diyorlar ki, ilk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz diriltilecek değiliz.

0: Bunlar mı daha hayırlı, yoksa Tübba kavmiyle onlardan öncekiler mi? Onları helak ettik. Çünkü onlar suçlu kimselerdi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
0: Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları eğlenmek için yaratmadık.

0: Biz onları ancak hak ve hikmete uygun olarak yarattık. Ama onların çoğu bilmiyorlar.
1: İnne yevmel fasli miqatuhum ecma'in.
0: Şüphesiz hüküm günü hepsinin bir arada buluşacağı zamandır.

0: O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez. Yalnız Allah'ın yardım ettiği kimseler bunların dışındadır. Şüphesiz o mutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir.
1: İnne şecerete'z-zakkûmi ta'amu'l-esîm.
0: Şüphesiz zakkum ağacı günahkarların yemeğidir.
1: Kel-muhli yağlî fil-butûni ke-gallil-hamîm.
0: O maden eriyiği gibidir. Kaynar suyun kaynaması gibi karınlarda kaynar.
1: Huzuhu fa'tiluhu ila sawa'il cahim.
0: Allah görevli meleklere şöyle der: tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin.
1: Thumma subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim.
0: Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün.
1: Zuk inneke entel azizul kerim.
0: Deyin ki tat bakalım, hani sen güçlüydün, şerefliydin?
1: İnne hâzâ mâ kuntum bihi temtarûn.
0: İşte bu şüphelenip durduğunuz şeydir.

0: Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa güvenli bir yerdedirler. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar.
1: يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَاِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ
0: İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar.
1: كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ
0: İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir.

0: Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler. Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur.
1: Fadlen min Rabbik, zalike huvel fevzul azim.
0: Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır.
1: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
0: Ey Muhammed! Biz onu, Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık ki düşünüp öğüt alsınlar.
1: فَارْتَقِبْ اِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ.
0: Artık sen onların başına gelecekleri bekle. Onlar da beklemektedirler.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Mim. Kitabın indirilişi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır.
1: İnne fis semavati vel ardı le ayatin lil mu'minin.
0: Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren nice deliller vardır.
1: وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
0: Sizin yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzüne yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır.

Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde Allah'ın gökten rızık sebebi olarak yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için deliller vardır.

kendisine Allah'ın ayetlerinin okunduğunu işitir de sonra büyüklük taslayarak sanki onları hiç duymamış gibi direnir. İşte onu elem dolu bir azapla müjdele.

Arkalarında da cehennem vardır. Dünyada kazandıkları ve Allah'tan başka edindikleri dostlar onlara hiçbir fayda vermez. Onlar için elbette büyük bir azap vardır.

İşte bu Kur'an bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere ise elem dolu çok kötü bir azap vardır. Allahu'l-lezî sekkara lekum

Allah içinde gemilerin emriyle akıp gitmesi, onun lütfunu aramanız ve şükretmeniz için denizi sizin hizmetinize verendir.

Göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendi katından bir nimet olarak sizin hizmetinize verendir. Elbette bunda düşünen bir toplum için deliller vardır.

0: İnananlara söyle, Allah'ın ceza günlerinin geleceğini ummayanları şimdilik bağışlasınlar ki Allah herhangi bir topluma kendi kazandığının karşılığını versin.
1: Men amile salihan feli nefsih ve men esa'e fe aleyha thumme ila rabbikum turca'un.
0: Kim salih bir amel işlerse kendi lehine işlemiş olur. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhine yapmış olur. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.

0: Andolsun biz İsrailoğullarına kitap, hükümranlık ve peygamberlik verdik. Onları güzel ve temiz yiyeceklerle rızıklandırdık ve onları dönemlerinde alemlere üstün kıldık.
1: وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ

Onlara din işi konusunda açık deliller verdik. Ama onlar ancak kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki hasetten dolayı ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin hakkında ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.

Sonra da seni din işi konusunda açık bir yola koyduk. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma.

0: وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ.
1: Çünkü onlar Allah'a karşı sana asla bir fayda sağlayamazlar. Şüphesiz zalimler birbirinin dostlarıdır. Allah ise kendisine karşı gelmekten sakınanların dostudur.

0: Bu Kur'an insanlar için kalp gözleri konumundaki bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir.
1: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا

0: Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı, hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar.
1: فَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
0: Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulmedilmez.

Nefsinin arzusunu ilah edinen, Allah'ın halini bildiği için saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala düşünüp ibret almayacak mısınız?

Dediler ki dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder. Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar.

Onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman onların delilleri ancak doğru söyleyenlerseniz babalarımızı getirin demek oldu.

0: De ki, Allah sizi yaşatıyor. Sonra sizi öldürecek. Sonra da kendisinde şüphe olmayan kıyamet gününde sizi bir araya getirecek. Ama insanların çoğu bilmezler.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün, batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır.

gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara şöyle denilir: bugün yalnızca yaptıklarınızın karşılığı verilecektir.

0: İnanıp salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte bu apaçık başarıdır.
1: وَأَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا

İnkar edenlere gelince onlara şöyle denir: ayetlerim size okunmuştu da sizler büyüklük taslamış ve günahkar bir kavim olmuş değil miydiniz?

şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet hakkında hiçbir şüphe yoktur dendiği zamansa, kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz, sadece zannediyoruz. Biz bu konuda kesin kanaat sahibi değiliz demiştiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Allah'ım, bize korkundan sana karşı işlenecek cürümlerle aramıza engel olacak bir pay ihsan eyle. Taatinle bizi cennete ulaştıracak bir pay lütfeyle. Yakinden üzerimize gelecek dünya musibetlerini hafifletecek bir pay ihsan eyle. Bizi hayata kavuşturduğun işitmemiz, görmemiz ve kuvvetimizle faydalandır. Onu gelecek nesillerimize varis eyle. Bize zulmedenden intikamımızı al. Bizi düşmanlık besleyene karşı muzaffer eyle. Bizi düşmanlık besleyene karşı muzaffer eyle. Musibetimizi dinimizde kılma. Dünyayı en büyük gayemiz ve ilmimizin maksadı eyleme. Dünyayı cehenneme giden yol eyleme. Ey Rabbim, sen bize Kur'an'ın nurundan faydalanmayı nasip eyle.

بسم الله الرحمن الرحيم.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Erkan Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bekir Çetintaş. Nail Suresi 22 ila 25. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmekte, kendileri de büyüklük taslamaktadırlar. Şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. O büyüklük taslayanları hiç sevmez. Onlara "Rabbiniz ne indirdi?" denildiği zaman "Öncekilerin masalları" dediler. Böylece kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat et, yüklendikleri ne kötüdür. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kalplere şifa sunan Kur'an-ı Kerim'i, hayata pusuda olan Allah elçisinin sözlerini ve huzura açılan gönüllerin dua dua yükselen terennümlerini dinlemek için. Vav Radyo.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, ahirette pişmanlığın nasıl yaşanacağını şu ayeti kerimelerde insanlığa şöyle beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İbrahim Suresi 44. Ayet.
3: Ey Muhammed! İnsanları kendilerine azabın geleceği günle uyar. Zira o zalimler, ey Rabbimiz, yakın bir süreye kadar bizi ertele de senin çağrına uyalım ve peygamberlerin izinden gidelim diyecekler. Onlara şöyle denilecek: daha önce siz sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz?
1: Nebe Suresi 40. Ayet.
4: Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık.
1: Secde Suresi 12. Ayet.
5: Suçlular Rablerinin huzurunda boyunlarını büküp, Rabbimiz, gerçeği gördük ve işittik. Artık şimdi bizi dünyaya döndür de salih amel işleyelim. Biz artık kesin olarak inanmaktayız dedikleri vakit, onları bir görsen.
1: Abese Suresi 42. Ayet.
2: İşte onlar kafirlerdir, günaha dalanlardır.
1: Mü'min Suresi 52. Ayet.
6: O gün zalimlere mazeretleri fayda vermez. Lanet de onlaradır, kötü yurt da onlaradır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı zaman yıldıza andolsun ki arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusuyla konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı. Derken sarkıp daha da yakın oldu. Peygamber'e olan mesafesi iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Kalp gözün gördüğünü yalanlamadı. Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte daha asli suretiyle görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında. Meva cenneti onun sidrenin yanındadır. O zaman sidreyi kaplayan kaplamıştı. Göz gördüğünden şaşmadı ve onu aşmadı. Andolsun o Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. Lat ve Uzza'ya ve diğer üçüncüsü Menat'a ne dersiniz? Erkek size de, dişi ona mı? Öyleyse bu çok insafsızca bir paylaştırmadır. Onlar ancak sizin ve atalarınızın ilah edindiğiniz şeylere taktığınız isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar, putperestler, yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tabi oluyorlar. Andolsun ki kendilerine Rableri katından yol gösterici gelmiştir. Yoksa insan kayıtsız şartsız her temenni ettiği şeye sahip mi olacaktır? Oysa ahiret de dünya da Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Kabir azabından, nefsin vesveselerinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, Allah'ım. Rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım. Sana sığınırım. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. İnşikak Suresi.

وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman, ki ona yaraşan budur. Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, Rabbini dinlediği zaman, ki ona yaraşan da budur. İnsan yaptıklarını karşısında bulur. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek. Sevinçli olarak ailesine dönecektir. Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadayken ailesi içinde sevinçliydi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki aya ki, şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Daha doğrusu inkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar. Halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir. Öyleyse sen onlara elem dolu bir azabı müjdele. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Kur'an-ı Kerim'in aydınlığında peygamber kıssalarını yeniden keşfetmek, onların örnek hayatlarından günümüze ışık tutan mesajları dinlemek için Peygamberlerimizin İzinden radyo belgeselini kaçırmayın. Peygamberlerimizin İzinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Enam Suresi 21 ila 30. Ayetler.

0: ya da onun ayetlerini yalanlayandan daha zalimdir. Şüphesiz ki zalimler kurtuluşa eremez. Onları tümüyle mahşere toplayıp da Allah'a ortak koşanlara, nerede ilah olduklarını iddia ettiğiniz ortaklarınız diyeceğimiz günü hatırla. Sonunda onların manevraları, Rabbimiz Allah'a andolsun ki biz ona ortak koşanlar değildik demelerinden başka bir şey olmayacaktır. Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve iftira edip durdukları şeyler, uydurma ilahları onları nasıl yüzüstü bırakıp kayboluverdi. İçlerinden Kur'an okurken seni dinleyenler de var. Onu anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler gereriz. Kulaklarına ağırlık koyarız. Her türlü mucizeyi görseler de onlara inanmazlar. Hatta tartışmak üzere sana geldiklerinde inkar edenler, bu Kur'an evvelkilerin masallarından başka bir şey değil derler. Onlar başkalarını ondan, Kur'an'dan alıkoyarlar, hem de kendileri ondan uzak kalırlar. Onlar farkına varmaksızın ancak kendilerini helak ediyorlar. Ateşin karşısında durdurulup da, ah keşke dünyaya geri döndürülsek de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve müminlerden olsak dedikleri vakit hallerini bir görsen. Hayır, bu yakınmaları daha önce gizlemekte oldukları şeyler onlara göründü de onda. Eğer çevrilselerdi elbette kendilerine yasaklanan şeylere yine döneceklerdi. Şüphesiz onlar yalancıdırlar. Derler ki, hayat ancak dünya hayatımızdır. Artık biz bir daha diriltilecek değiliz. Rablerinin huzurunda durduruldukları vakit hallerini bir görsen. Allah diyecek ki, nasıl şu dirilmek gerçek değil miymiş? Onlar, evet Rabbimize andolsun ki gerçekmiş diyecekler. Allah, öyleyse inkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı diyecek. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Eyüp'ün hayatı 2. bölüm. Şifa, vefa ve ibret. Hazreti Eyüp'ün aleyhisselam kıssasında şifa yalnızca bedene gelen bir iyileşme değildir. O şifa aynı zamanda kalbe inen bir rahmettir. Uzun ve ağır bir imtihanın ardından gelen ilahi işaret, Kur'an'da sade ama çok etkileyici bir ifadeyle anlatılır. Ayağını yere vur. İşte yıkanılacak ve içilecek serin bir su. Bu sahnede toprak vardır, su vardır, emir vardır, teslimiyet vardır. Ve ardından gelen bir diriliş vardır. Tefsirlerde bu suyun hem yıkanmak hem içmek için verildiği anlatılır. Bu zahirde bedene şifa olan bir sudur. Fakat kıssanın anlam dünyasında bundan daha fazlası vardır. Bu su uzun bir sabrın ardından gelen ilahi lütuftur. Hazreti Eyüp aleyhisselam sıkıntısını Rabbine arz etmişti. İsyan etmeden, şikayet diline düşmeden merhametin kaynağına yönelmişti. Şifa da bu yönelişin ardından gelir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Hazreti Eyüp sabrettiği için Allah'ı kendisine borçlu kılmış değildir. Kul sabreder. Çünkü kulluk bunu gerektirir. Allah lütfeder. Çünkü O merhametlilerin en merhametlisidir. Bu ayrım sabrın edebini korur. Kur'an'da Hazreti Eyüp için

0: şu anlamda bir övgü yer alır. Biz onu sabırlı bulduk. O ne güzel kuldu. Daima Allah'a yönelirdi. Bu ifade, Hazreti Eyyub'un kıssasını özetleyen en güçlü cümlelerden biridir. Sabırlı bulduk. Burada sabır bir duygu hali değil, bir kimliktir. O ne güzel kuldu. Burada güzellik dış görünüşte, imkanda ya da kudrette değil, kullukta aranır. Daima Allah'a yönelirdi. Burada ise Hazreti Eyyub'un asıl sırrı görünür. Onu ayakta tutan şey sadece dayanıklılık değildir. Onu ayakta tutan şey yöneliştir. Çünkü insan bazen güçlü olduğu için değil, doğru kapıya yöneldiği için dayanır. Hazreti Eyyub kıssasında dikkat çeken bir başka rivayette eşiyle ilgili anlatılan yemin meselesidir. Zor bir anda söylenen bir söz, ardından bu söze dair bir sorumluluk ve en sonunda merhametli bir çıkış yolu. Anlatıya göre 100 değnek yerine 100 sap bir araya getirilir ve bir dokunuşla yemin yerine getirilmiş olur. Bu sahnedeki asıl vurgu cezalandırma arzusu değildir. Asıl vurgu sözün sorumluluğunu taşırken merhameti kaybetmemektir. Burada bir incelik vardır. Din sözü ciddiye alır ama merhameti de yok saymaz. Sorumluluk vardır. Fakat incitmemeye çalışan bir hikmet de vardır. Hazreti Eyyub'un kıssası bize sabrın sonunda gelen zaferi anlatır. Ama bu zafer dünyadaki her sıkıntının mutlaka bizim istediğimiz biçimde biteceği anlamına gelmez. Kıssaların dili basit bir sonuç garantisi dili değildir. Kıssalar bize şunu öğretir. Allah kulunu görür. Duasını bilir. Sabrını zayi etmez. Ve rahmet kapılarını dilediği şekilde açar. Bu bölümde kısaca Zülkifil Aleyhisselam'a da değinmek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de onun adı geçer. Ancak hakkında verilen ayrıntılar sınırlıdır. Kaynaklarda sabır, sorumluluk ve yükümlülük bilinciyle anıldığı ifade edilir. Bu kasa hatırlatma bile önemlidir. Çünkü peygamber kıssalarında bazen uzun anlatılar vardır, bazen kısa işaretler. Fakat her biri insanın kalbine bir ölçü bırakır. Hazreti Şuayb Aleyhisselam bize adaletin terazide başladığını öğretti. Eksik ölçünün yalnızca ticari bir hile olmadığını, toplumsal güveni çürüten bir bozgunculuk olduğunu gösterdi. Hazreti Eyyub Aleyhisselamsa bize sabrın acıyı inkar etmek olmadığını öğretti. Sabrın acıyı Allah'a götürme edebi olduğunu gösterdi. Biri toplumun ahlakına ayna tuttu, diğeri insanın iç dünyasına. Biri haksız kazancın çöküşünü anlattı, diğeri kayıp karşısında kulluğun nasıl korunacağını. Ve bu iki kıssa aynı yerde birleşti. İnsan hem başkalarının hakkıyla hem kendi imtihanıyla sınanır. Teraziyi bozan da insandır. Acı karşısında yönünü kaybeden de. Ama teraziyi düzeltebilen de insandır. Sabrı öğrenebilen de. Peygamber kıssaları geçmişe ait uzak hatıralar değildir. Onlar bugünün insanına tutunmuş aynalardır. Bugün de pazarlar var, bugün de tartılar var, bugün de güven sınanıyor. Bugün de insanlar kaybediyor, hastalanıyor, yalnız kalıyor, dua ediyor, bekliyor. Zaman değişiyor, şehirler değişiyor. Araçlar, pazarlar, evler, yollar değişiyor. Ama insanın imtihanı özünde değişmiyor. Bu yüzden Hazreti Şuayb'ın çağrısı hala diri. Ölçüyü tam tut. Hakkı eksiltme. Yeryüzünde bozgunculuk yapma. Ve Hazreti Eyyub'un duası hala diri. Bana bir sıkıntı dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Peygamber kıssaları sadece anlatılmak için değil, anlaşılmak, hatırlanmak ve hayata taşınmak içindir. Çünkü insan geçmişi dinlerken aslında kendisini duyar.
1: Peygamberlerimizin izinden.

Erkan Radyo. Aşk-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Vakıa Suresi 51 ila 74. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sonra siz ey haktan sapan yalanlayıcılar, mutlaka cehennemde bir ağaçtan, zakkumdan yiyeceksiniz. Karınlarınızı ondan dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Kanmak bilmez susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte bu hesap ve ceza gününde onlara ziyafetleridir. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz? Attığınız o meniye ne dersiniz? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Sizin yerinize benzerlerinizi getirmek ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmak üzere aranızda ölümü biz takdir ettik. Bu konuda bizim önümüze geçilmez. Andolsun, birinci yaratılışınızı biliyorsunuz. O halde düşünseniz ya, ektiğiniz tohuma ne dersiniz? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz? Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşkınlık içinde şöyle geveleyip dururdunuz. Muhakkak biz çok ziyandayız. Daha doğrusu büsbütün mahrumuz. İçtiğiniz suya ne dersiniz? Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya. Tutuşturduğunuz ateşe ne dersiniz? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu bir ibret ve ıssız yerlerde yaşayanlara bir yarar kaynağı kıldık. O halde o yüce Rabbinin adını tesbih et, yücelt. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo, Türkiye'nin her ilinde frekanslarıyla, dünyanın dört bir yanında web sitesi ve uygulamasıyla sizlerle.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Fecir Suresi.

چند فأكثروا فيها الفساد فصب

ربي أكرمن.

0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tan yerinin ağarmasına and olsun. 10 geceye and olsun. Çifte ve teke and olsun. Geçip giden geceye and olsun ki müşrikler azaba uğrayacaklardır. Şüphesiz bunlar da akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır. Ey Muhammed! Rabbinin Hud'un kavmi Ad'e şehirler içinde benzeri kurulmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayalara oyan Salih'in kavmi Semud'a, kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı. Şüphesiz Rabbin gözetlemededir. İnsan ise Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da Rabbim beni aşağıladı der. Hayır, hayır, yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. Hayır, yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olur?

0: olacak. Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Allah şöyle der. Ey huzur içinde olan nefis! Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir. Cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, bilmediği şey üzerine ısrar etmenin kötü bir şey olduğunu kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bize şöyle beyan etmektedir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ali İmran Suresi 65 ve 66. ayetler.
3: Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böyle kimselersiniz. Diyelim ki biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız. Ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir, siz bilmezsiniz.
1: İsra Suresi 36. Ayet.
4: Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkların Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Tevbe Suresi 123 ila 129. ayetler ve Tin Suresi.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kafirlerden öncelikle yakınınızda olanlarla savaşın ve sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Herhangi bir sure indirildiğinde içlerinden alaylı bir şekilde "Bu hanginizin imanını arttırdı?" diyenler olur. İman etmiş olanlara gelince, inen sure onların imanını arttırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler. Kalplerinde hastalık olanlarınsa pisliklerine pislik katmış, küfürlerini arttırmış, böylece kafir olarak ölüp gitmişlerdir. Görmüyorlar mı ki onlar her yıl bir veya iki kere belaya çarpmışlar?

0: saptırılıp imtihan ediliyorlar. Sonra ne tövbe ederler ne de ibret alırlar. Bir sure indirildi mi, sizi bir kimse görüyor mu diye birbirlerine göz ederler. Sonra da sıvışıp giderler. Anlamayan bir toplum olmalarından dolayı Allah onların kalplerini çevirmiştir. Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana Allah yeter, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tine ve zeytuna andolsun. Sina dağına andolsun. Bu güvenli şehre, Mekke'ye andolsun ki biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan! Böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualarımız.

0: Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sana ne dua ettiyse, senden neler istediyse, senin sevdiğin ne gibi niyazlarda bulunduysa, biz de onları senden istiyoruz. Lütfeyle Allah'ım. Bizlere kereminle, lütfunla ihsan eyle ya Rabbi. Nelerden sana sığındıysa, biz de o cürüm ve kötülüklerden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, cennetini kaybetmiş Hazreti Adem, Hazreti Havva'nın affına ve cenneti bulmalarına vesile olan duasıyla yalvarıyoruz. Rabbena zalemna enfusena ve in lem tagfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsan, eğer bize merhamet etmezsen hüsrana uğrarız. Bizi zalimlerden, kendine zulmedenlerden, hüsrana uğrayanlardan eyleme Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Mülk Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hükümranlık elinde olan Allah yücedir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak. Bakışların aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve ahirette de onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır. Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Onlar da şöyle derler. Evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz demiştik. Yine şöyle derler. Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık şu alevli ateştekilerden olmazdık. İşte böylece günahlarını itiraf ederler. Artık alevli ateştekiler Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü gizleyin yahut onu açığa vurun, fark etmez. Şüphesiz Allah sinelerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir. Yaratan bilmez mi? O en gizli şeyleri bilir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. O yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Haydi onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak O'nadır. Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız,

0: İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler. Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular. Şimdi yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi? De ki, o sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, o sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, o bilgi ancak Allah katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu, azabı yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara işte bu alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir denir. De ki, söyleyeyim bakalım. Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, o Rahman'dır. Ona iman ettik. Yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım, suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sıddık El-Minşavi. Bakara Suresi 267 ila 275. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın. Ve bilin ki Allah her bakımdan zengindir. Övülmeye layıktır. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkinliği ve hayasızlığı emreder. Allah ise size kendi katından mağfiret ve bol nimet vaat ediyor. Şüphesiz Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Allah yolunda her ne harcar veya her ne adarsanız şüphesiz Allah onu bilir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Onları hidayete erdirmek sana ait değildir. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir. Hayır olarak ne harcarsanız kendiniz içindir. Zaten siz ancak Allah'ın rızasını kazanmak için harcarsınız. Hayır olarak her ne harcarsanız hiç hakkınız yenmeden karşılığı size tas tamam ödenir. Sadakalar kendi

0: Kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı direnmedikleri için bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca bir şey istemezler. Siz hayır olarak ne verirseniz şüphesiz Allah onu bilir. Mallarını gece gündüz gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de o öğüte uyarak faizden vazgeçerse artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah'a kalmıştır. Allah onu affeder. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an yürekleri titretir.
2: Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Yusuf Suresi 7-18. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Yusuf ve kardeşlerinde hakikati arayıp soranlar için ibretler vardır. Kardeşleri dediler ki, biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde Yusuf ve kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Doğrusu babamız açık bir yanılgı içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanız sadece size yönelsin. Ondan sonra tövbe edip salih kimseler olursunuz. Onlardan bir sözcü, Yusuf'u öldürmeyin. Onu bir kuyunun dibine bırakın ki geçen kervanlardan biri onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın dedi. Babalarına şöyle dediler, ey babamız, Yusuf hakkında bize neden güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini isteyen kişileriz. Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. Şüphesiz biz onu koruruz. Babaları, doğrusu onu götürmeniz beni üzer. Siz ondan habersiz iken onu kurt yer diye korkuyorum. Onlar da, andolsun biz kuvvetli bir topluluk iken onu kurt yerse o takdirde biz gerçekten hüsrana uğramış oluruz dediler. Yusuf'u götürüp kuyunun dibine bırakmaya karar verdikleri zaman biz de ona andolsun senin Yusuf olduğunun farkında değillerken onların bu işlerini sen kendilerine haber vereceksin diye vahyettik. Yusuf'u kuyuya bırakıp akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim? Onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın dediler. Bir de üzerine sahte kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an huzur ve aydınlıktır.
3: Bu Kur'an ayetleri Rabbinizden gelen basiretlerdir. Gönül gözlerini aydınlatan nurlardır. İman edecek bir topluluk için bir hidayet kaynağı ve bir rahmettir.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
6: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu oruç ibadetiyle ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
6: Bakara Suresi 196. Ayet.
7: Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer düşman, hastalık ve

0: benzer sebeplerle engellenmiş olursanız, artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur da tıraş olmak zorunda kalırsa, fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse kolayına gelen kurbanı keser. Kurban bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman olmak üzere tam 10 gün oruç tutar. Bu durum ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının çetin olduğunu bilin.
1: Maide Suresi 89. Ayet.
2: Allah boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin kefareti ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden 10 yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim bu imkanı bulamazsa onun kefareti 3 gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebul Kasimi. Mutaffifin Suresi.